0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 20 Haziran Cumartesi günü 05'te, sabaha karşı 05'te çok önemli bir mücadele var. Türkiye'nin maçı var. D grubunda Paraguay'la karşılaşacak Türkiye. Maç 05'te, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler. Arsa.

0: G-Wagon 200 üzerinde. Aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde. Definit taş var küpesinde.
1: Ya he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası maçları devam ediyor. Brezilya ikinci kez sahne alacak, rakipleri ise Haiti. Neymar sakatlığı nedeniyle bu maçta da sahada olamayacak. Teknik direktör Carlo Ancelotti onu kadroya aldığına pişman mıdır bilemiyoruz. Mücadeleye Douglas Santos, Fabinho ve Luis Henrique'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor Brezilya'da. Haiti ise gol yememek için sıkı bir savunma yapacaktır. Brezilya için grupta C grubunda liderlik için önemli bir maç, bol gollü bir maç olabilir. Bakalım turnuvadaki diğer bol gollü maçlara birini daha ekleyebilecek miyiz Brezilya-Haiti karşılaşmasında. Türkiye A milli takımının da maçına saatler kaldı. Sabaha karşı 05'te oynanacak kritik Paraguay maçı öncesi kadroda sakat veya cezalı oyuncu yok. Montella'nın ilk 11'de en az 3 değişiklik yapması bekleniyor. Mert Müldür, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün maça başlayabilir. Amililerin muhtemel 11'i şu şekilde: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Yunus, Barış Alper. Paraguay milli takım antrenörü Gustavo Alfaro da basın toplantısında geçmişte Messi'ye karşı da maçlar oynadık dedi. Yenilirsek elenebiliriz ama kararlar vermek zorundayız. Kendimize güveniyoruz açıklamasını yaptı. Mikrofonda ben Volkan Ayır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

hadi boy ver. Bay bay. Ben hiç uğramadım say. Bay bay. Yeni aşk mı tabii hay hay.

0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 20 Haziran Cumartesi günü 05'te sabaha karşı 05'te çok önemli bir mücadele var. Türkiye'nin maçı var. D grubunda Paraguay'la karşılaşacak Türkiye. Maç 05'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler. Arsa

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası maçları devam ediyor. Brezilya ikinci kez sahne alacak, rakipleri ise Haiti. Neymar sakatlığı nedeniyle bu maçta da sahada olamayacak. Teknik direktör Carlo Ancelotti onu kadroya aldığına pişman mıdır bilemiyoruz. Mücadeleye Douglas Santos, Fabinho ve Luis Henrique'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor Brezilya'da. Haiti ise gol yememek için sıkı bir savunma yapacaktır. Brezilya için grupta, C grubunda liderlik için önemli bir maç, bol gollü bir maç olabilir. Bakalım turnuvadaki diğer bol gollü maçlara birini daha ekleyebilecek miyiz Brezilya-Haiti karşılaşmasında? Türkiye A milli takımının da maçına saatler kaldı. Sabaha karşı 05'te oynanacak kritik Paraguay maçı öncesi kadroda sakat veya cezalı oyuncu yok. Montella'nın ilk 11'de en az 3 değişiklik yapması bekleniyor. Mert Müldür, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün maça başlayabilir. A millilerin muhtemel 11'i şu şekilde: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Yunus, Barış Alper. Paraguay milli takım antrenörü Gustavo Alfaro da basın toplantısında geçmişte Messi'ye karşı da maçlar oynadık dedi. Yenilirsek elenebiliriz ama kararlar vermek zorundayız. Kendimize güveniyoruz açıklamasını yaptı. Mikrofonda ben Volkan Ayır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 20 Haziran Cumartesi günü 05'te, sabaha karşı 05'te çok önemli bir mücadele var. Türkiye'nin maçı var. D grubunda Paraguay'la karşılaşacak Türkiye. Maç 05'te, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler. Arsa.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda son gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye'nin Paraguay karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Uğurcan, Mert, Meriç, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Yunus, Kerem. 2002'de Dünya Kupası'nda milli takımı 3. yapan Şenol Güneş de maçı izlemek için stadyumda bulunuyor şu anda. Maç öncesinde A millilerin kadrosunu yorumladı. Arda'nın ortada olması etki yaratabilir. Kenan ve Yunus kenarlarda yetenekleriyle öne çıkabilir. Geçen maçta inatçı ve inançlı yapımızı sahaya yansıtamadık. Biz oyuncularımızda olmayanı istemiyoruz, olanı sahaya yansıtmalarını bekliyoruz, dedi. Montella'nın Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de başlatması da sosyal medyada tepki gördü. Paraguay'da ise kalede Gil, Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Almiron, Gomez, Kubas, Galarza, Enciso ve Pita oynayacak. Eski Fenerbahçeli Uruguaylı futbolcu Diego Lugano da maç öncesinde açıklama yaptı. İki takım adına da son şans olduğunu düşünüyorum, dedi. Arda Güler'i takımda fark yaratacak oyuncu olarak öne çıkardı. Gruptaki diğer maçta Amerika Birleşik Devletleri Avustralya'yı 2-0 yendi. Gruptan çıkmayı da garantiledi. Bu skorun ardından Türkiye-Paraguay maçı kritik önem kazandı. Kaybeden turnuvaya veda edecek. Günün tamamlanan diğer maçında da Fas, İskoçya'yı 1-0'la geçti. Brezilya ise Haiti karşısında bol gol atarak kazandı. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Türkiye A milli takımına başarılar. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda Türkiye-Paraguay mücadelesi başladı. İlk 11'de Uğurcan, Mert, Meriç, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Yunus ve Kerem yer alıyor. Amilliler Paraguay'ın 1. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup duruma düştü. Amilliler maça durgun başladı. Sağ taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun 13. dakikada getirdiği topta Arda Güler sağ ayağıyla yaptığı vuruştan yararlanamadı, topu avuta gönderdi. Amilli takım şu ana kadar henüz çok ciddi bir atak geliştirmiş değil. Mücadelede su molasına girildi. Su molasına kadar olan sürede topa hakim olan takım Ay Yıldızlılar olsa da Paraguay sıkı savunmasıyla Türkiye'ye geçit vermiyor. Kaleyi bulan henüz şutu yok Türkiye'nin. Paraguay karşısında bir gol bulabilmek için oyunu hızlandırmaya ve kanatlara yaymaya ihtiyaç var. Bu konuda da amillilere çok iş düşüyor. İkinci yarıda gelişmelerle karşınızda olacağız. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye-Paraguay karşılaşmasında ilk yarı Paraguay'ın 1. dakikada bulduğu golle 1-0'lık Paraguay galibiyetiyle tamamlandı. Amililer ilk yarıda topa hakim bir oyun sergiledi. 7 şuttan sadece bir tanesi kaleye buldu. Belki de 8 şuttan. Kaleyi bulan şut yok diyebiliriz. 13. dakikada Kerem'in sağ çizgiye kadar inip Arda'ya çıkardığı bir top var. Onun dışında A milli takım önemli bir pozisyon üretemedi gol atabilmek için. Ancak maçla ilgili ilginç bir gelişme, yeni kurallar uygulanıyor bildiğiniz üzere Dünya Kupası'nda. Bir faul pozisyonu sonrasında oyuncuların arasında yaşanan tartışmada Miguel Almiron elini ağzıyla kapattığı için kırmızı kart gördü. Mert Müldür olayın farkında olarak yan hakeme ve orta hakeme haber verdi. Mert Müldür hemen hakemlere itiraz etti ve devamında video asistan kontrolü geldi. Kontrol sonrasında da Miguel Almiron kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kural son dönemde futbol sahalarında yaşanan ırkçılık vakalarını azaltmak için aslında getirildi. Biliyorsunuz futbolcular maç içinde birçok kez tartışıyor ve kameralar onları yakalayamayasın diye ağızlarını elleriyle kapatıyorlar. Bu tür olayları tamamen ortadan kaldırmak adına getirilen bu kural Paraguay'ı 10 kişi bıraktı. Bakalım Türkiye-Paraguay maçında bu kırmızı kart Türkiye'ye ikinci yarıda neler getirecek? Gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon. Asla.

0: geliyor.
1: Ayşecimre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye-Paraguay mücadelesi D grubunda Paraguay'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. A milli takım bu sonucun ardından Dünya Kupası'na veda etti. Karşılaşma boyunca çok sayıda şut atan A milli takım kaleyi bulamadı. 45. dakikada Kerem'in yerine Barış Alper oyuna girdi. Barış Alper'in oyuna girmesi hareket getirse de daha sonra 60. dakikada Can Uzun ve Deniz Gül de İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ün yerlerine oyuna girdiler. Can Uzun ve Deniz Akgül oyuna girdikten sonra şutlarıyla rakip kaleyi yoklasalar da golü bulamadı. Deniz Gül girer girmez kafayla vurdu ve bir gol pozisyonu yarattı. 85. dakikada Barış Alper'in sağ kanattan getirdiği topta 6 pasta Deniz Gül topu ağlara gönderemedi, ıskaladı. 89. dakikada Türkiye milli takımının maç boyu yapması gereken şeyi yapmış olduğunu gördük ve savunma arkasına sarkan Barış Alper Can Uzun'a topu çıkardı. Can Uzun'un şutunda kaleci topun ağlarla buluşmasına izin vermedi. A milli takım son dakikalara kadar gol arasa da muvaffak olamadı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla beraber Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 20 Haziran Cumartesi günü F grubunda Hollanda-İsveç maçı var. Saat 19'da başlayacak mücadele. Yayıncı TDF. 20 Haziran Cumartesi akşamı E grubunda Almanya Fildişi Sahili ile karşılaşıyor. Maç 22'de. Yayıncı TDF. 21 Haziran E grubunda Ekvador-Curaçao mücadelesi var. Maç saat sabaha karşı 02'de. Yayıncı TDF. 21 Haziran Pazar günü F grubunda Tunus-Japonya mücadelesi var. Maç saat 06'da. Yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler.
2: Arsa ve Ev, arsadan al ve evin olsun. Arsa ve Ev.
0: Hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye-Paraguay mücadelesi D grubunda Paraguay'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. A milli takım bu sonucun ardından Dünya Kupası'na veda etti. Karşılaşma boyunca çok sayıda şut atan A milli takım kaleyi bulamadı. 45. dakikada Kerem'in yerine Barış Alper oyuna girdi. Barış Alper'in oyuna girmesi hareket getirse de daha sonra 60. dakikada Can Uzun ve Deniz Gül de İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ün yerlerine oyuna girdiler. Can Uzun ve Deniz Akgül oyuna girdikten sonra şutlarıyla rakip kaleyi yoklasalar da golü bulamadı. Deniz Gül girer girmez kafayla vurdu ve bir gol pozisyonu yarattı. 85. dakikada Barış Alper'in sağ kanattan getirdiği topta 6 pasta Deniz Gül topu ağlara gönderemedi, ıskaladı. 89. dakikada Türkiye milli takımının maç boyu yapması gereken şeyi yapmış olduğunu gördük ve savunma arkasına sarkan Barış Alper Can Uzun'a topu çıkardı. Can Uzun'un şutunda kaleci topun ağlarla buluşmasına izin vermedi. A milli takım son dakikalara kadar gol arasa da muvaffak olamadı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla beraber Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Gurbette de kalbimiz Türkiye için atıyor. Mevlana Çay olarak A Milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Haydi Türkiye!
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde.
1: Hafta sonu geliyor.
0: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
2: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
3: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen. Alarm every
4: day. Değerli dinleyenler, Almanya'da geçen yıl kaçış, yerinden edilme veya uluslararası koruma arayışı nedeniyle ülkeye gelen 4 milyondan fazla insanın yaşadığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin 2025 yılı mikro sensus ön sonuçlarına göre Almanya'da yaşayan her 20 kişiden yaklaşık biri mülteci veya uluslararası koruma arayışıyla Almanya'ya gelen kişilerden oluşuyor. Açıklanan rakamlar Almanya'da her yıl gerçekleştirilen mikro sensus araştırmasına dayanıyor. Nüfusun yaklaşık %1'ini kapsayan ankete katılımcılar kendi durumlarıyla ilgili bilgi veriyor. Federal İstatistik Dairesi sonuçların kişisel beyanlar temel alınarak hazırlandığını belirtiyor. Rapora göre Almanya'daki mülteci nüfusunun büyük bölümü son yıllarda yaşanan savaşlar ve global krizler nedeniyle ülkeye geldi. Özellikle Suriye'deki iç savaş ve Ukrayna'daki savaş Almanya'ya yönelik göç hareketlerinden belirleyici rol oynadı. Verilere göre 1950 yılından sonra Almanya'ya gelen ve bugün hala ülkede yaşayan mültecilerin sayısı 3,3 milyon olarak kaydedildi. Bu rakam Almanya'nın onlarca yıldır Avrupa'nın en önemli sığınma ülkelerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Mülteciler arasında en büyük gruplardan birini Suriyeliler oluşturuyor. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 2014 ile 2021 yılları arasında yaklaşık 1,2 milyon kişi Almanya'ya sığındı. Bu dönem Almanya'nın son yıllardaki en büyük göç dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor.
5: Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
4: Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya saldırmasının ardından Almanya'ya yeni mülteci akını yaşandı. Verilere göre 2025 yılları arasında yaklaşık 1,1 milyon kişi Ukrayna Savaşı nedeniyle Almanya'ya göç etmek zorunda kaldı. Bu kişiler arasında kadınlar ve çocuklar önemli bir yer tutuyor.
6: Deutschland flüchten.
3: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen.
4: 1990 ile 2000 yılları arasında Almanya'ya gelen 476 bin kişinin önemli bir bölümü eski Yugoslavya'da yaşanan savaşlardan kaçanlardan oluşuyor. Bu kişilerden çok sayıda insan bugün de Almanya'da yaşamını sürdürüyor. Açıklanan veriler Almanya'da göç ve entegrasyon konularındaki tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi. Uzmanlar mültecilerin iş gücü piyasasına katılımı, eğitim imkanları ve sosyal uyum politikalarının önümüzdeki yıllarda da gündemin önemli başlıkları arasında yer alacağını belirtiyor.
7: Für viele ist Deutschland das Traumland geworden.
8: Seither hat sich das Land stark verändert, auch politisch.
1: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
2: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
4: Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Akcent. Lidl Lohnzig.
1: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
2: Gurbette de kalbimiz Türkiye için atıyor. Mevlana Çay olarak A Milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Haydi Türkiye!
3: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
4: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
5: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta. Makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
4: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
6: Güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.
1: Değerli dinleyenler, Muharrem ayı dolayısıyla sizlere Alevilik inancı hakkında bilgiler aktarıyoruz. Bugünkü konuğumuz da Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Baviera Bölgesi Dinler Arası Diyalog ve Dış İlişkiler Temsilciliği Çalışma Grubu Sözcüsü olan Sayın Uğur Kör. Uğur Bey, Muharrem ayının anlam ve önemi nedir?
2: Birincisi, Muharrem ayı İslam dininin ilk ayıdır. İslam dinine göre hicri takvim uygulanır ve bu takvimin ilk ayı Muharrem ayıdır. Muharrem ayında da rivayete göre bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ya kerameti veyahut da kurtuluşu yaşanmıştır. Ve özellikle 10 Muharrem bütün dinler için ve peygamberler için önem arz eden bir gündür. Muharrem ayı için ondan dolayı Peygamber Efendimiz de ve sonrasındaki bütün inananlar da 10 günce bir şükür orucu, şükran orucu tutmuşlardır. Ve 10. gününde de bunu bir aşure ile, aşur anlamı zaten ona geldiğinden dolayı taçlandırmışlardır. Muharrem ayına ama Kerbela vakası denk düştüğünden dolayı, yani Peygamber Efendimiz'in torunu İmam Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin şehit düştüğü için ve oradaki bütün Ehlibeyt taraftarları da şehit düştüğü için özellikle Anadolu Alevileri Muharrem ayını şükran olacak değil de 2 günde Ehlibeyt soyu için ekleyerekten 12 gün boyunca bir yas orucu olarak, yas-ı matem dönemi olarak tutmaktadır. Yani aslında bütün peygamberin şükürü için tutulan, peygamberin soyu da tüketilmek üzere bir katliama uğradığından dolayı Hazreti Muhammed'in soyunun aşkına 2 gün ekleyerekten 12 gün boyunca oruç tutarlar. Ve ondan dolayı Anadolu'nun bölgelerinde bu oruca da 12 imamlar orucu diye de bir isim vermişlerdir. Yani Muharrem ayı İslam dininin ilk ayıdır. 10 gün oruç tutulmuştur ama Muhammed Mustafa'nın soyuna yönelik yapılan kasten dolayı 2 gün eklenerekten Aleviler için 12 gün boyu tutulan bir oruçtur. Hatta sonrasında Hazreti Muhammed'in kızı Ana Fatma için ve bütün imamların çocuk yaşta ölmesi ya da öldürülmesi sebebiyle 14 masum-i pak dediğimiz, yani daha henüz doğduğundan dolayı masum olan, hiçbir kötülüğe dahi olmayan çocukları için de 3 günlük bir masum-i pak dönemi eklenir ve Muharrem ayının toplam 16 günü bu peygamberler nesline atfedilmiştir Aleviler açısından.
1: Uğur Bey, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum. Metropol dinleyicilerine saygılar sunuyorum. Niyet eden bütün canların niyetleri, oruçları, lokmaları kabul olsun ve insanlığa hayırlara vesile olsun diyorum.
1: Muharrem ayı dolayısıyla hazırladığımız bu röportajımızda bugün sizlere Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Baviera Bölgesi Dinler Arası Diyalog ve Dış İlişkiler Temsilciliği Çalışma Grubu Sözcüsü Uğur Kör bilgiler aktardı. Diğer yayınlarımızda da farklı konuklarımızla Alevilik inancı hakkında sohbetlerimiz devam edecek.
0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye-Paraguay mücadelesi D grubunda Paraguay'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. A milli takım bu sonucun ardından Dünya Kupası'na veda etti. Karşılaşma boyunca çok sayıda şut atan A milli takım kaleyi bulamadı. 45. dakikada Kerem'in yerine Barış Alper oyuna girdi. Barış Alper'in oyuna girmesi hareket getirse de daha sonra 60. dakikada Can Uzun ve Deniz Gül de İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ün yerlerine oyuna girdiler. Can Uzun ve Deniz Akgül oyuna girdikten sonra şutlarıyla rakip kaleyi yoklasalar da golü bulamadı. Deniz Gül girer girmez kafayla vurdu ve bir gol pozisyonu yarattı. 85. dakikada Barış Alper'in sağ kanattan getirdiği topta 6 pasta Deniz Gül topu ağlara gönderemedi, ıskaladı. 89. dakikada Türkiye milli takımının maç boyu yapması gereken şeyi yapmış olduğunu gördük ve savunma arkasına sarkan Barış Alper Can Uzun'a topu çıkardı. Can Uzun'un şutunda kaleci topun ağlarla buluşmasına izin vermedi. A milli takım son dakikalara kadar gol arasa da muvaffak olamadı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla beraber Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Dedeciğim, merhaba.
1: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
0: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
1: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
0: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
2: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
3: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
4: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
5: Hülüşehstrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
6: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
7: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
8: 40 yıl Möbel Oase büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oase 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.

Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı az sonra başlıyor. Hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde.

0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 20 Haziran Cumartesi günü F grubunda Hollanda-İsveç maçı var. Saat 19'da başlayacak mücadele. Yayıncı TDF. 20 Haziran Cumartesi akşamı E grubunda Almanya Fildişi Sahili ile karşılaşıyor. Maç 22'de, yayıncı TDF. 21 Haziran E grubunda Ekvador-Curaçao mücadelesi var. Maç saat sabaha karşı 02'de, yayıncı TDF. 21 Haziran Pazar günü F grubunda Tunus-Japonya mücadelesi var. Maç saat 06'da, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler.
2: Arsa ve Ev, arsadan al ve evin olsun. Arsa ve Ev.
0: Hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı başlıyor.
3: Günaydın, günaydın arkadaşlar. Neşeli Saatler programımız başlıyor. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Ben Ayşe Cemre. Yolda olanlara iyi yolculuklar, evde dinlenenlere iyi dinlenmeler, hasta olanlara acil şifalar diliyorum ve yeni uyumaya gidenlere de iyi geceler diliyorum. Bazılarınız o kadar erken uyanmış ki sırf maçı izleyebilmek için Türkiye Paraguay karşı karşıya geldi arkadaşlar. Ve biliyoruz maalesef bizim takımımız elendi. Bu yüzden de günaydın yerine iyi geceler yazan dinleyicilerim var. Size iyi geceler olsun. Biz yeni başlıyoruz güne arkadaşlar. Nasıl geçti haftanız? Umarım güzel geçmiştir. Tabii her sabah olduğu gibi sizden gelen günaydın mesajlarını canlı yayında okuyorum. Bu hafta canım dinleyicimin başına kim bilir neler neler geldi. Yollayın gelsin. Harika bir şarkıyla başlayalım o zaman. Şevval, neredeydin?

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Flensburg'da puan toplamak lohnt sich nicht, ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher.

0: 20.
1: Ay ne yapacağım şimdi?
2: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
1: Ama numarası yok ki.
2: Hemen yaz. 682-77-207.
1: Dur tam yazamadım.
2: 682-77-207.
1: Sonra?
2: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
3: Mangal ustaları. Zamanı geldi. Havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın. Mangalı yakın. Ne de olsa...
4: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
5: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
6: Gurbette de kalbimiz Türkiye için atıyor. Mevlana Çay olarak A Milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Haydi Türkiye!
7: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
8: Kita Kleine Wetkinde.
7: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli forşule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
8: Kita Kleine Wetkinde in Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
9: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz www.kraftgaz.de.
10: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
11: Hadi seve motive labirent.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Evet, aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Ay, tatilden dönen dinleyicime çok üzüldüm ya. Günaydın, çarşamba günü yüzünden. Dönene kadar süper bir haftaydı diyor. Şimdi de işe başlamış. Kolay gelsin. Ya kim de olmuyor ki özellikle memlekete gittiğimizde. Arkadaşlar, size bir şey itiraf edeyim mi? Ben Türkiye'ye gittiğimde dönüşte o ilk hafta, eskiden bir ay falan sürüyordu da şimdi bir haftaya indirebildim. O bir hafta boyunca boğazımda böyle bir düğüm var. Ağladım, ağlayacağım gibi hissediyorum. Vallahi sizleri çok iyi anlıyorum. Çoğumuzda da öyledir. Ama bu aralar böyle hisseden kimler var? Maçı takip eden arkadaşlarım var. Biliyorsunuz kimimiz sabahın köründe kalktık. Kimimiz maç izlemek için plan yaptı. Hatta binlerce euro harcayıp tribüne giden arkadaşlarım bile var. Taraftarlar var. Ama ne yazık ki milli takım 2026 Dünya Kupası'na erken veda etti. Milli takım gruptaki ikinci maçında Paraguay'da 1-0 mağlup oldu. Biliyorsunuz geçen turnuvada da kaybetmiştik. O yüzden artık bay bay deme vakti geldi bizlere. Ve ben de merak ettim. Dedim ki bizim milli takımının sosyal medyasına bir gireyim. Altında yazanlara inanamadım. Belki sizin yorumlarınız da vardır. Biraz daha sizlerle onları paylaşmak istiyorum. Şöyle kısa bir şarkı arası verelim.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da cuma günü birçok bölgede aşırı sıcaklar etkili oldu. En yüksek sıcaklık Bavyera'nın Kitzingen kentinde 38,5 derece olarak ölçüldü. Sıcakların ardından batı, güney ve doğudaki bazı bölgelerde şiddetli fırtına, dolu ve sağanak görüldü. Hafta sonu sıcaklıkların 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Almanya, sivil savunmayı 2029'a kadar güçlendirmek istiyor. Doğal afetler, siber saldırılar, sabotaj ve drone tehditleri hazırlıkların merkezinde olacak. Bundeswehr'da çalışmalara daha fazla dahil edilecek. Sivil Schutz bilgisinin okullarda öğretilmesi de planlanıyor. Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesinde 27 ülke Rusya yaptırımlarını bir yıl uzatma konusunda anlaştı. Ancak Avrupa Birliği bütçesi, Çin'in ticaret politikaları, İsrail'e yönelik olası yaptırımlar ve Moskova ile temaslar konusunda görüş ayrılıkları sürdü. Avrupa Birliği'nin 6 yıllık bütçesi için önerilen 1,6 trilyon euroluk plan Almanya tarafından eleştirildi. Türkiye'de üniversite hayali kuran yaklaşık 2,5 milyon aday bugün üniversiteye giriş sınavı YKS'nin ilk oturumu olan temel yeterlik testinde ter döktü. Sınav Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. YKS maratonu yarın yapılacak alan yeterlilik ve yabancı dil testleriyle devam edecek. Türkiye'de bu yıl 921 binden fazla aday ilk kez üniversite sınavına giriyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Soy fragman şarkısıyla günümüze eşlik etti arkadaşlar. Metropol FM'desiniz, tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Mikrofonda ben Ayşe Cemre. Saatlerimiz 10.33'ü gösteriyor. Evet arkadaşlar, kimimiz sabahın köründe uyandık, kimimiz maçı izlemek için plan yaptık. Yani binlerce euro harcayıp da tribüne giden arkadaşlarım var. Üzgün geriye dönecekler. Ben bir şey demiyorum, karışmıyorum. Ben baştan dedim, gezmeye gideceksiniz, gidin arkadaşlar. Sırf maç için o kadar para verilir mi dedim. Dedim ama dinleyen olmadığı için arkadaşlarıma da üzülmüyorum. Şimdi milli takımımız maalesef gruptan ayrıldı. Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve böylece turnuvadan elendi. Ve merak ettim, acaba bizim millet neler söylüyor? Girdim milli maçının Instagram hesabına ve milli takımının ve yorumlara baktım. Acaba dinleyicilerim de yorum yapmış mıdır diye düşünmedim değil. Ki arada sizlerden de yorum yapan varmış. Her yerdesiniz arkadaşlar. Evet, gelelim ilk yoruma. Harikasınız çocuklar. Sabah sabah utandık. Orkunsuz sana galibiyet İtalyan çıkması. Arda ölü gibisin kardeşim. İki maçtır batırıyorsun. Hakan'ın şutu bayılttı diyen herkes kötü yorum yazmış. Bir de dememiş ki arkadaşlar sağ olun. Yine bir şeyler yapmaya denediniz, olmadı dememiş. Yine de sizinle gurur duyuyoruz dememiş kimse. Sadece kötü yorum okuyorum. Bir de beddua mı aldık, ekmeğe mi bastık, bu ne demiş. Tövbe tövbe. Peki siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Eskilere gidiyoruz. Gülden Karaböcek, Ahu Gözlüm.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hep birlikte Cem Karaca'yı anmış olalım arkadaşlar. Islak ıslak şarkısıyla günümüze eşlik edecek. Ardından hareketleniyoruz. Ay'a benzer şarkısı gelecek ama sadece Mustafa Sandal'la değil, Ece Seçkin'le birlikte hareketleneceğiz.

0: Keyfi tam da bu anda. Tükenmeden al. Yazın tadını çıkar. Ege Türk Oya Sosis. Tüm marketlerde.
1: Ege Türk.
2: Dedeciğim merhaba.
3: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
2: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
3: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
2: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
4: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
5: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
6: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
7: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
8: Metropol FM, senin radyon.
6: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye-Paraguay mücadelesi D grubunda Paraguay'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. A milli takım bu sonucun ardından Dünya Kupası'na veda etti. Karşılaşma boyunca çok sayıda şut atan A milli takım kaleyi bulamadı. 45. dakikada Kerem'in yerine Barış Alper oyuna girdi. Barış Alper'in oyuna girmesi hareket getirse de daha sonra 60. dakikada Can Uzun ve Deniz Gül de İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ün yerlerine oyuna girdiler. Can Uzun ve Deniz Akgül oyuna girdikten sonra şutlarıyla rakip kaleyi yoklasalar da golü bulamadı. Deniz Gül girer girmez kafayla vurdu ve bir gol pozisyonu yarattı. 85. dakikada Barış Alper'in sağ kanattan getirdiği topta 6 pasta Deniz Gül topu ağlara gönderemedi, ıskaladı. 89. dakikada Türkiye milli takımının maç boyu yapması gereken şeyi yapmış olduğunu gördük ve savunma arkasına sarkan Barış Alper Can Uzun'a topu çıkardı. Can Uzun'un şutunda kaleci topun ağlarla buluşmasına izin vermedi. A milli takım son dakikalara kadar gol arasa da muvaffak olamadı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla beraber Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.
2: Çağatay Akman, Gece Gölgenin Rahatına Bak. Bu şarkıyı uzun zamandır çalmamıştık. Bu çocuk şu an nerelerde, ne yapıyor acaba, çok merak ediyorum. Sizin de böyle merak ettiğiniz şarkıcılar var mı? Bir ara parlayan, sonra

0: Hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde.
1: Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Ben Ayşe Cemre. Evet arkadaşlar, Almanya'nın birçok bölgesi şu anda ilginç bir hava durumu şeklinde. Ya bir yandan kavurucu sıcaklar, diğer yandan fırtına, gök gürültüsü, sağanak yağışlar, yani allak bullak oldu. Dinleyicimiz de diyor ki:
2: merhaba Ayşe ablacığım, ben Zeki Mayzen. Ablacığım yanıyoruz sıcaklıktan, yanıyoruz. Bir de bu Türkiye'nin kaybetmesi var ya, tamamen bizi mahvetti, mahvetti. Ne yapacağız gari?
1: Vallahi madem yanıyoruz diyorsunuz arkadaşlar, o zaman Elif Buse Doğan'dan Yangın Yeri şarkısıyla radyolarınızda.

zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'desiniz arkadaşlar. Mikrofonda ben Ayşe Cemre. Yolda olanlara iyi yolculuklar, evde dinlenenlere iyi dinlenmeler, hasta olanlara acil şifalar diliyorum. Ve tabii ki zamsak zamsak çalışanlar, en büyük kolaylar sizlere gelsin. Saatlerimiz 11.05'i gösteriyor. Ya arkadaşlar düşünsenize, gece böyle çadırdasınız, yağmur başlıyor. Siz de çadırın uçmasın diye dışarıya çıkıp ipleri kontrol ediyorsunuz ve başınıza o kadar ilginç ve milyonda bin olabilecek bir şey geliyor ki birazdan detaylarla sizlerle olacağım. Şöyle kısa bir şarkı arası var, ardından sohbetimize devam edeceğiz.

Lucky'ler Kış Güneşi şarkısıyla günümüze eşlik etti arkadaşlar. Şimdi gece çadırdasın, yağmur başlıyor. Siz de çadır uçmasın diye dışarıya çıkıp ipleri kontrol ediyorsunuz. Ve o sırada yakınına yıldırım düşüyor. Milyonda bir olan bir şey değil mi? Yok ya derdim ben, bana biri bunu anlatsa. Ama Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde tam olarak bu yaşandı arkadaşlar. Rastadt kentinde oluyor bu olay. Orada büyük bir handball turnuvası sırasında aniden fırtına çıkıyor. Yaklaşık 120 takımının katıldığı etkinlikte sporcular ve ziyaretçiler çadırını güvene almaya çalışırken yakınına yıldırım düşüyor. Olayda da 9 kişi yaralandı. Yaralananların arasında da 13 yaşında bir çocuk da bulunuyor. 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin durumu ağır olduğu ancak hayat tehlikesi bulunmadığı da açıklandı. Yani olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi tabii ki sevk edildi ilk başta. Yetkililer yıldırımın doğrudan insanlara mı yoksa yakında bir noktaya mı isabet ettiğini araştırıyormuş. Vallahi çok büyük geçmiş olsun. O yüzden bugün dışarıya çıkacaksanız arkadaşlar lütfen dikkatli olun. Almanya'nın birçok bölgesinde şiddetli fırtına, dolu ve kuvvetli yağış uyarıları yapılıyor. Yani bu havanın bu kadar güzel ve sıcak olduğuna bakmayın.

Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın. Mangalı yakın.

0: Alemerstraße 43.
1: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.
2: Gurbette de kalbimiz Türkiye için atıyor. Mevlana Çay olarak A Milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Haydi Türkiye.
3: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
4: Sushiana. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushiana.
5: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.

Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
3: Fil Dişi Sahili Dünya Kupası sahnesine dönerken takımın en güçlü hikayelerinden biri Sebastian Haller'in hikayesi. Güçlü, soğukkanlı, ceza sahasında çok tehlikeli ve hayatın en zor sınavlarından birini aşmış gerçek bir savaşçı. 22 Haziran 1994'te Fransa'nın Ris-Orangis kentinde doğan Haller, kulüp kariyerinde Auxerre, Utrecht, Eintracht Frankfurt, West Ham, Ajax, Borussia Dortmund ve Lejan gibi takımlarda forma giydi. Ajax'ta şampiyon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa'nın dikkatini çekti. Dortmund'a transferinden kısa süre sonra testis kanseri teşhisi aldı, tedavi gördü, sahalardan uzak kaldı ama sonra güçlü bir şekilde geri döndü. Fil dişi sahili formasıyla 30'un üzerinde maça çıkan ve önemli goller atan Haller, özellikle 2023 Afrika Uluslar Kupası finalinde attığı golle ülkesine büyük zaferi getiren kahramanlardan biri oldu. O gol sadece bir kupa golü değil, pes etmeyen bir kariyerin simgesiydi. 2025-2026 sezonunda kulüp kariyerinde yeniden düzenli ritim arayan Haller, tecrübesi ve ceza sahası sezgisiyle değerini korudu. Onun oyununda en önemli özelliklerinden biri doğru anda doğru yerde olabilmesi. 2026 Dünya Kupası'nda fil dişi sahilinin ondan beklediği şey net: bitiricilik ve liderlik. Sebastian Haller sahadayken fil dişi sahili sadece güçlü bir takım değil, zor zamanlardan geçip yeniden ayağa kalkmayı bilen bir karaktere sahip olur.
2: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
4: Berkay, Aslanlar Doğuyor şarkısıyla radyolarınızda.

Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla mikrofona ben Ayşe Cemre. Evet arkadaşlar, az önce Yıldırım haberini konuştuk. Ya bu olay tesadüf değil. Çünkü Almanya'nın birçok bölgesi şu anda ilginç bir hava durumuyla karşı karşıya. Bir yandan kavurucu sıcaklar, diğer yandan fırtına, gök gürültüsü, sağanak yağışlar. Özellikle bakın burası çok önemli. Kuzey Almanya için hem sıcak hava hem de şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Ya bazı bölgelerde termometrelerin bugün 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ancak işin ilginç tarafı, aynı saatlerde kuvvetli yağmur, dolu ve 80 kilometreyi bulan fırtına da görülebilir. Yani gece boyunca bazı bölgelerde itfaiye ekipleri devrilen ağaçlar nedeniyle onlarca kez müdahalede bulundu. Sadece Ölmburg çevresinde yaklaşık 75 acil çağrısı yapıldı. Arkadaşlar dikkatli olun. Bu arada Hurricane Festivali'nde kamp yapanlar da yağmurdan ve fırtınanın nasibini aldı. Yani kısacası bugün dışarıya çıkacaksınız. Hem güneş hem de ani yağmur hazırlıklı olma faydası var. Dikkatli olun. Ay bu şarkı çok iyi, biliyor musunuz? Sebebini de söyleyeyim. Sabah erken maçı izlemek için uyanan arkadaşlarıma gelsin. Eyvah, neye yarar?

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da cuma günü birçok bölgede aşırı sıcaklar etkili oldu. En yüksek sıcaklık Bavyera'nın Kitzingen kentinde 38,5 derece olarak ölçüldü. Sıcakların ardından batı, güney ve doğudaki bazı bölgelerde şiddetli fırtına, dolu ve sağanak görüldü. Hafta sonu sıcaklıkların 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Almanya, sivil savunmayı 2029'a kadar güçlendirmek istiyor. Doğal afetler, siber saldırılar, sabotaj ve drone tehditleri hazırlıkların merkezinde olacak. Bundeswehr'da çalışmalara daha fazla dahil edilecek. Sivil şut bilgisinin okullarda öğretilmesi de planlanıyor. Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesinde 27 ülke Rusya yaptırımlarını bir yıl uzatma konusunda anlaştı. Ancak Avrupa Birliği bütçesi, Çin'in ticaret politikaları, İsrail'e yönelik olası yaptırımlar ve Moskova ile temaslar konusunda görüş ayrılıkları sürdü. Avrupa Birliği'nin 6 yıllık bütçesi için önerilen 1,6 trilyon euroluk plan Almanya tarafından eleştirildi. Türkiye'de üniversite hayali kuran yaklaşık 2,5 milyon aday bugün üniversiteye giriş sınavı YKS'nin ilk oturumu olan temel yeterlik testinde ter döktü. Sınav Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. YKS maratonu yarın yapılacak alan yeterlilik ve yabancı dil testleriyle devam edecek. Türkiye'de bu yıl 921 binden fazla aday ilk kez üniversite sınavına giriyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Derya Ulu yakıyorlar şarkısıyla günümüze eşlik ediyor arkadaşlar. Ay biri geldi stüdyoya, bu da ne ya? Yine kalbim acıyor, acıyor, acıyor. Ay kim geldi birazdan söyleyeceğim sizlere. Yine başımın belası geldi.

0: acıyor, acıyor. Evet, stüdyomun daha doğrusu stüdyomun değil, başımın belası geldi.
1: Arkadaşlar hazır mısınız?
0: Bakalım kim gelmiş. Hoş geldin.
2: Elif geldi. Hoş bulduk.
0: Elif geldi. Hoş geldin Elif.
2: Hoş bulduk.
0: Ne yaptın sabahın köründe kalkıp maç izledin mi?
2: İzlemedim. Kalkar mıyım? Ama
0: ben de kalkmadım arkadaşlar.
2: Sabahın beşinde.
0: Arkadaşlar ben hepimizin yerine uyudum. Sıkı sıkı uyudum. Rüyalar gördüm. Ve sabah kalkıp maçı izlemedim. Uyandıktan sonra da arkadaşlarım keşke uysaymışız yani yatsaymışız diye böyle paylaşımlarda bulunmuş. Ben hepinizin yerine yattım zaten. O yüzden yine de geçmiş olsun.
2: Geçmiş olsun diye.
0: Ama yapacak bir şey yok. Meraktan sonra sosyal medyalarına girdim ben. İnsanlar neler yazmış diye bir tane güzel yorum yok. Kimse demiş vallahi ki milli takımımız işte teşekkür ederiz yine de. Yani sağ olun gittiniz oraya kadar yok. Öyle bir yorumlar var ki biri hatta buna çok güldüm. Yunanlılara bunları alın yazdı. Alın bunları da demiş yani ona çok güldüm. Yani Yunanlar da arada kaynadı.
2: Allah.
0: Efendim Deniz Arcak Eyvallah şarkısıyla radyolarınızda. Milli takıma gelsin bu şarkı o zaman.
2: Gelsin.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
1: Ege Türk.
2: Dedeciğim, merhaba.
3: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
2: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
3: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
2: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
4: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
5: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
6: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfadam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße de iki yerde ve Bahçestraße'de.
7: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Aracınız sizin için ne kadar değerliyse doğru sigorta da o kadar önemlidir. Kaza, hasar, hırsızlık ne olursa olsun yanınızdayız. Kasko ve trafik sigortasında size en uygun fiyatları sunuyoruz. Ayrıca bizimle aracınız tüm Türkiye'de sigortalıdır.
8: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
9: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
10: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
9: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.

0: Temple of Adam 176.
1: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
2: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güveşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
3: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
4: Arkadaşlar, Neşeli Saatler programındasınız. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Ya, bisiklete biniyorsunuz. Çoğunuz şimdi bana bisiklet deme der diyordur. Araba kullananlar Berlin'de bisiklet sürenleri büyük şehirlerde özellikle sevmiyorlar. Sence niye öyle?
5: Kendilerinde çok... Ne deniyor? Hak so die
4: denken. Sürekli haklılar.
5: Genau. So ich hab Vorfahrt, ich hab das.
4: Ich darf überholen. Du nicht. Tabii herkes öyle değil canım.
5: Nein, hani, nicht alle.
4: Wir packen jetzt nicht alle in einen Sack und ciao ihr Baui. Also das machen wir jetzt nicht. Aber düşünün, bir bisiklete biniyorsunuz. Taksi değil, uçak değil. Sadece bisiklet. Sonra telefonunuza gelen faturaya bakıyorsunuz ve ücret tam 118 euro. Evet, yanlış duymadınız. Münih'te yaşayan bir kadın, başına gelen olay tam olarak bu. Kadın şehirdeki kiralık bisiklet sistemini kullanmak istiyor. Ve bunu kullanarak yaklaşık yarım saat falan sürüyor. Her şey normal görünüyor. Sonra hesabından 118 euro çekildiğini fark ediyor.
5: 118.
4: Evet, nur Fahrradfahren.
5: Nur Fahrradfahren, mehr nicht, nee. Halbe Stunde.
4: Ja, yani, das ist zum Beispiel one way ticket nach Paris oder so, I don't know.
5: Oha.
4: Yani ama sebebini birazdan sizlere anlatacağım. Neden öyle olmuş? Faruk Sabancı ve Sena Şener, Gurbet.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde. Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye-Paraguay mücadelesi D grubunda Paraguay'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. A milli takım bu sonucun ardından Dünya Kupası'na veda etti. Karşılaşma boyunca çok sayıda şut atan A milli takım kaleyi bulamadı. 45. dakikada Kerem'in yerine Barış Alper oyuna girdi. Barış Alper'in oyuna girmesi hareket getirse de daha sonra 60. dakikada Can Uzun ve Deniz Gül de İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ün yerlerine oyuna girdiler. Can Uzun ve Deniz Akgül oyuna girdikten sonra şutlarıyla rakip kaleyi yoklasalar da golü bulamadı. Deniz Gül girer girmez kafayla vurdu ve bir gol pozisyonu yarattı. 85. dakikada Barış Alper'in sağ kanattan getirdiği topta 6 pasta Deniz Gül topu ağlara gönderemedi, ıskaladı. 89. dakikada Türkiye milli takımının maç boyu yapması gereken şeyi yapmış olduğunu gördük ve savunma arkasına sarkan Barış Alper Can Uzun'a topu çıkardı. Can Uzun'un şutunda kaleci topun ağlarla buluşmasına izin vermedi. A milli takım son dakikalara kadar gol arasa da muvaffak olamadı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla beraber Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.
2: Hareketleniyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Tarkan Kuzu Kuzu şarkısıyla günümüze eşlik ediyor. Metropol FM'desiniz.

0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 20 Haziran Cumartesi günü F grubunda Hollanda-İsveç maçı var. Saat 19'da başlayacak mücadele. Yayıncı TDF. 20 Haziran Cumartesi akşamı E grubunda Almanya Fildişi Sahili ile karşılaşıyor. Maç 22'de. Yayıncı TDF. 21 Haziran E grubunda Ekvador-Curaçao mücadelesi var. Maç saat sabaha karşı 02'de. Yayıncı TDF. 21 Haziran Pazar günü F grubunda Tunus-Japonya mücadelesi var. Maç saat 06'da. Yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler.
2: Arsa ve Ev, arsadan al ve evin olsun. Arsa ve Ev.
0: Hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde.
3: Neşeli Saatler programının yepyeni bir saatine girdik arkadaşlar. Yolda olanlara iyi yolculuklar, evde dinlenenlere iyi dinlenmeler, hasta olanlara acil şifalar diliyorum ve tabii ki zam sak çalışanlar, en büyük kolaylar sizlere gelsin. Saatlerimiz şu an 12-13 olmuş. Vallahi sizlerle zaman su gibi akıp geçiyor. Efendim, radyolarınızda Hadise, Ara Beni, ardından haberlerle Mustafa sizlerle olacak.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin ve Brandenburg'da sıcak hava dalgası devam ediyor. Sıcaklıkların 32 ile 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Brandenburg'un bazı bölgelerinde orman yangını riski yüksek. Yetkililer bol su içilmesi ve güneşten kaçınılması çağrısında bulunuyor. Verdi Sendikası Berlin'de IKEA'nın 3 şubesinde de uyarı grevi düzenledi. Spandau, Tempelhof ve Lichtenberg mağazaları grevden etkilendi. Sendika %7 zam isterken işverenlerin sunduğu toplam %3,5'luk artışı reddediyor. IKEA ise grev hakkına saygı duyduğunu açıkladı. Değerli dinleyenler, Alba Berlin final serisini 5. maça taşımayı başardı. Alba Berlin Almanya Basketbol Ligi finalinde Bayern Münih'i 71-61 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Berlin ekibi ikinci yarıda geriden gelip maçı çevirdi. Şampiyonu belirleyecek 5. karşılaşma pazar günü Münih'te oynanacak. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Flensburg'da puan toplamak. Lohnt sich nicht. Ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher. Sadece bu hafta tüm meyve ve sebzeler için çifte Lidl puanı. Çilek için de örneğin 500 gram sadece 2,39 €. Lidl lohnt sich.
1: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
1: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
1: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
3: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Jana.de. Sushiana.
4: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın, mangalı yakın. Ne de olsa...
5: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
6: Gurbette de kalbimiz Türkiye için atıyor. Mevlana Çay olarak A Milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Haydi Türkiye!
7: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Haarlemer Straße 43. Sushi
1: Anna. Bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe. Sushi.
2: Kapılarımızı bu pazar sizin için açıyoruz. Pazar gününe özel kampanyalar sizi bekliyor. Sadece Grand Sale 22 Neukölln'de.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
4: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.
2: Ya bir şey soracağım canım dinleyicilerim. Sizce insan kaç yaşından sonra gerçekten büyüyor? Elif, bu arada aramızdaki genç, söylememe gerek yok. Elif, sence ne zaman bir insan büyür? Büyüdüğünü hissediyor musun? Şu an 18 oldum.
3: Ben şu an büyüdüğümü hissediyorum gerçekten ama çoğu kişi 30'dan sonra, 25, hani 25 yaşında bunu uzmanlar diyor. Ne? Mit 25 entwickelt sich das Gehirn fertig quasi. Ondan sonra...
2: Aber reicht wahrscheinlich nicht aus, wenn es ab 30 ist.
3: Arkadaşlar. Also so zwischen 25 und 30 fühlen sich Leute schon dann älter quasi.
2: 35. Ben yani şimdi artık yabancı değiliz arkadaşlar. Neredeyse 10 yıldır sizlerle birlikte 30'u gördüm artık. Benim burada ergenliğimi de gördünüz, 30'larımı da gördünüz. Tebrik ediyorum. Ben hala büyümüş hissetmiyorum kendimi.
3: Ne?
2: Hayır. Bazı konularda. Bazı konulara çok katılaştım.
3: Mesela?
2: Yani
3: ses, also ich glaub.
2: Ya yoruluyorum artık. Ha. Mesela çok böyle saçma sapan insanları hayatımda bulundurmuyorum. 20'li yaşlarda bunu yapıyordum maalesef. Ama şimdi hiç yapmıyorum. Hiçbir şey tahammülüm yok. Tahammülüm çok azaldı. Yani kısasa kısas. Ya da bazen hiç uğraşmıyorum bile. He he deyip geçiyorum. Hani moduma bağlı. Ama bak 20'li yaşlarda bak çok şükür doğru insanları hep seçebildim. Yani kimlerle devam edeceğim ya da etmeyeceğim. Hmm. Zaten benim hobi alanım insan silmek. Siliyorum insanları arkadaşlar. Bir yanlışta siliyorum. O yüzden de yanlış bir insan, ya inşallah hani bu sonraki süreçte de Allah bulundurmaz. Allah yanlış korusun. İnsan yanımda bulundurmadım. Hani dikkat ediyorum yanımda kim var kim yok diye. O 20'li yaşlarda öyle de hala öyle.
3: Güzel.
2: Ama daha çabuk siliyorum. Ya 30'umda bunları fark ettim. Ama sen daha 18'indesin. Ve benden olgun mu hissediyorsun şimdi, anlamadım. Bu nein, işte bir terslik var sanki.
3: Yaşıma göre daha olgun diyeyim. Yaşıma
2: maşallah
3: göre.
2: Maşallah diyelim. Evet.
3: Maşallah diyelim. Dankeschön. Kendine.
2: Ya arkadaşlar bir şey soracağım. Bir şey soracağım, daha önce sordum. Sizce insan kaç yaşından sonra gerçekten büyüyor? Siz ben bu yaşımda büyüdüm diyor musunuz?
3: Ne zaman fark ettiniz?

0: Neşeli Saatler programı, nasılsınız arkadaşlar? Mikrofona ben Ayşe Cemre ve yanımda
1: Elif var.
0: Elif var. Evet arkadaşlar, Elif henüz 18 yaşında. Ben de 30'lara geldim artık. Bu yaştan sonra benim yaşımı sormayın. Ama artık abla diyebilirsiniz. 20'li yaşlarda yayın yaptığımda bana abla diyen artık diyebilir. Ay ne kızmıştım. Sen bana niye abla diyorsun? Henüz 22 yaşında falandım. Nerede o dinleyicim gelsin? Artık diyebilirsin. İnsan sizce kaç yaşından sonra gerçekten büyüyor sorusuna yanıtlarınız gelmiş. Bazıları 25 demiş. Hatta bir dinleyicim var, çok ilgimi çekti. Diyor ki ben 58 yaşında büyümüş hissediyorum.
1: 58 yaşında.
0: Evet. Bence büyümenin zaten yaşı yok
1: bence
0: ya.
1: Bence de.
0: Ama çok güzel söylemiş. Şu an çevremdeki uymayan insanları siliyorum. Kendi değerimi ancak fark ediyorum diyor. Geç oldu ama iyi ki anladım diyor. Vallahi helal olsun.
1: Bence de.
0: Evet, çok çok güzel, çok doğru demiş. İşte ben bunu 20'li yaşlarda Allah'tan anladım.
1: Erken anlamışsın.
0: Ve hobi alanıma girip insanları silme. Bazıları da diyor ki, bakın bu aslında çok üzücü. Bunu yayında böyle güzel bir havada konuşmak istemezdim ama anne baba kaybolunca, Allah mekanlarını cennet eylesin annesini babasını kaybedenlere. Yaşayanlara da Allah uzun ömürlü, sağlıklı ömürlü versin, ömürler versin. Bunu tabii ki güzel bir havada söylemek istemezdim arkadaşlar ama bu da çok doğru. Benim en büyük korkum.
1: Yani ama, yaşam tarzına zaten bağlı. Yani ne kadar erken ağır şeyler yaşadıysan o kadar erken olgunlaşıyorsun diyeyim.
0: Çok çok doğru. O da tabii ki doğru. Yaşla, akıl yaşta değil baştadır diyorlar, evet. Ya bazen. Ama bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar, Elif diyor ki ben çok mutluyum. Neden diyor ki? Bronzlaştım. Ben de bronzlaşmamak için, güneşte durmamak için elimden geleni yapıyorum. Bakın bu da yaş aldıkça değişen şeylerden
1: ben
0: biri.
1: Ben beyaz tenliyim. Ben bronzlaşmıyorum. İzmir tatiline gittim. Yine bronzlaşma yok. Güneşte 2 saat durdum.
0: Ben de güneşten kaçıyorum bronzlaşmamak için. Bakalım Elif de 30'lu yaşlarda değişecek mi? Aydın Kurtoğlu. Sonundayız yolun.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye-Paraguay mücadelesi D grubunda Paraguay'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. A milli takım bu sonucun ardından Dünya Kupası'na veda etti. Karşılaşma boyunca çok sayıda şut atan A milli takım kaleyi bulamadı. 45. dakikada Kerem'in yerine Barış Alper oyuna girdi. Barış Alper'in oyuna girmesi hareket getirse de daha sonra 60. dakikada Can Uzun ve Deniz Gül de İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ün yerlerine oyuna girdiler. Can Uzun ve Deniz Akgül oyuna girdikten sonra şutlarıyla rakip kaleyi yoklasalar da golü bulamadı. Deniz Gül girer girmez kafayla vurdu ve bir gol pozisyonu yarattı. 85. dakikada Barış Alper'in sağ kanattan getirdiği topta 6 pasta Deniz Gül topu ağlara gönderemedi, ıskaladı. 89. dakikada Türkiye milli takımının maç boyu yapması gereken şeyi yapmış olduğunu gördük ve savunma arkasına sarkan Barış Alper Can Uzun'a topu çıkardı. Can Uzun'un şutunda kaleci topun ağlarla buluşmasına izin vermedi. A milli takım son dakikalara kadar gol arasa da muvaffak olamadı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla beraber Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Pau'dan kara kaş gözlerin elmas sizlerle.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
3: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Badstrasse 19 Wedding.

0: Ufadam 176.
1: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Yıllardır Berlin'de sizlere güvenilir hizmet veriyoruz. Amacımız her zaman size en doğru ve en kolay çözümü sunmak. Bu yüzden sigorta işlemlerinizi ister online olarak hızlıca yapabilirsiniz, ister Berlin'deki 3 DFOK şubemizden birine gelebilirsiniz. Size nasıl uygunsa biz o şekilde sizin yanınızdayız.
2: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fıratakçay.de.
3: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfadam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de 2 yerde ve Badstraße'de.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
4: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
6: Oya sosis mangalda. Keyfi tam da bu anda. Tükenmeden al. Yazın tadını çıkar. Ege Türk.

0: daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Saydım kaç gün oldu. Saydım diyor. O gün Şanlısoy radyolarınızda arkadaşlar. Pentagram grubunun vazgeçilmez üyesi aynı zamanda kendisi.

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde.

0: kalıcı dostlukları olmuyor. Ne? Niye olabilir acaba bu ya?
1: Yani wie kann ich sagen, es gibt ja bestimmte davranış şekilleri insanların bir davranış şekli vardır ne? Und wenn die jetzt zum Beispiel nicht so gut sind, dann automatisch ist die Person nicht für Freundschaft gemacht.
0: Ama bunu fark etmeyen insanlar varmış arkadaşlar. Belki siz de düşünüyorsunuzdur ya ben doğru dürüst arkadaşlık kuramıyorum, benim doğru dürüst arkadaşım yok neden diye. Ya bu araştırılmış biliyor musunuz? Bazen neden kalıcı dostluklar kuramıyorum diye düşünenlerin 5 noktası varmış. Neden arkadaşlık kuramadıkları için? Belki siz çok güzel arkadaşlık kurabiliyorsunuzdur ama eminim bir tanıdığınız vardır, akrabanız vardır, ailenizde bir üye vardır. Ya bunun hiç arkadaşı yok dediğiniz. Birazdan o 5 konuya değineceğiz. Neden kalıcı dostluklar kuramıyoruz? İsyankar, Sefo ve Mustafa Sandal.

Merhaba arkadaşlar, bu sefer ben Elif mikrofonunuzdayım. Bir şey anlatmak istiyorum. Ben buna çok güldüm. Arkadaşlarımdan daha yeni duydum. Blok 3'ün ve Poison'in yeni bir şarkısı geldi. 2 hafta önce çıktı. Çok güzel gidiyorsun. Çok güzel bir şarkı. Ama orada benim şu an terbiyem yetmez. Bir cümle çıktı. Önümde sigara oturdum terasta. Ama orada başka bir şey diye duyuldu. Ben ona yanlış anladım. Başta dedim, Poison abicim ne yapıyorsun? Ne diyorsun orada? Ne diyorsun? Diye. Ya sonra da ama şey, lyrics'i falan okuyunca tabii doğru cümleyi buldum. Şimdi Blok 3 ve Poison'i çok güzel gidiyorsun sizlerle.

0: Gülüyorsun. Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin ve Brandenburg'da sıcak hava dalgası devam ediyor. Sıcaklıkların 32 ile 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Brandenburg'un bazı bölgelerinde orman yangını riski yüksek. Yetkililer bol su içilmesi ve güneşten kaçınılması çağrısında bulunuyor. Verdi Sendikası Berlin'de IKEA'nın 3 şubesinde de uyarı grevi düzenledi. Spandau, Tempelhof ve Lichtenberg mağazaları grevden etkilendi. Sendika %7 zam isterken işverenlerin sunduğu toplam %3,5'luk artışı reddediyor. IKEA ise grev hakkına saygı duyduğunu açıkladı. Değerli dinleyenler, Alba Berlin final serisini 5. maça taşımayı başardı. Alba Berlin Almanya Basketbol Ligi finalinde Bayern Münih'i 71-61 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Berlin ekibi ikinci yarıda geriden gelip maçı çevirdi. Şampiyonu belirleyecek 5. karşılaşma pazar günü Münih'te oynanacak. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Mangal ustaları, zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın, mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Sushiana.
4: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
3: Evet, hem de çok.
4: Wie sind dort die Bowls?
3: Onlar da çok lezzetli.
4: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
3: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de.
6: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da. Ein

0: Alemastraße 43.
1: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste House Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, gülüşünüz bize emanet.
2: Gurbette de kalbimiz Türkiye için atıyor. Mevlana Çay olarak A Milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Haydi Türkiye!
3: Yuveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
4: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
5: Sushi Anna. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi Anna.
6: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. kanzleischeira.de.
7: Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Yolda olanlara iyi yolculuklar, evde dinlenenlere iyi dinlenmeler, hasta olanlara acil şifalar diliyorum ve tabii ki zansak çalışanlar, en büyük kolaylar sizlere gelsin. Evet, dönelim konumuza. Bazı insanlar, bir araştırma yapılmış, bazı insanlar neden kalıcı dostluklar kuramıyorum diye kendi kendine sormuş arkadaşlar. Aslında bunun sebebi böyle büyük hatalar değilmiş. Farkında olmadan yaptığımız bazı davranışlarmış. Peki Elif, sence bunlar ne olabilir?
8: Benim ilk aklıma gelen şey bir, yalancılık. Yani ay, yalan, evet, söylemek. Bir de ikincisi narsist olmak. Böyle her şeyi ben daha çok iyi biliyorum. Böyle insan anlamadan hani bak unta bu bewusstsein so, sen bunda haksızsın, çok haksızsın, ben haklıyım diye, evet, söyleyen insanlardan ben uzak durmaya çalışıyorum, uzak duruyorum da.
7: Ya da bu narsist dedin ya az önce. Hmm. Senin bir derdin vardır. Ama benim de buyum buyum var. Ama ben de bunu yaşadım ya. Bir dur, benim problemimdeyiz ya. Üf. Bir yorma be.
8: Hemen kendilerini ortaya atıyorlar.
7: Şimdi yapılan araştırmalarda hemen sizlere söyleyeyim. Çok içine kapanık olmak birinci sıralarda yer alıyor. Yani sürekli geri planda kalıp kendinizi açmadığınızda insanlar sizi tanımakta zorlanıyor ve ilgilenmediğinizi düşünebiliyor.
8: Doğru.
7: Çok doğru. Düşünse sen geldin, ben sana döndüm böyle sırtımı. Yani ne, nasılsın diye sormuyorum bile.
8: Nefret edilmiş gibi hissediyorum.
7: Yani sen benim arkadaş olur musun? Hayır, ben bile kendimle olmam. Diğer konu fazla eleştirisel olmak.
8: Dediğim.
7: Benim arkadaşlarım ya. Ben çok eleştirim derken doğru şeyleri eleştiririm.
8: Yani işte doğru ayrı ama böyle her şeyi yanlış yapıyorsun gibi olmak da güzel değil.
7: Evet. Ayrıca mesajlara çok geç dönmek. Canım dinleyicilerim, yapıyor musunuz siz bunu? Mesajlara geç dönmek. Yapılan araştırmalarda yani ben neden kalıcı dostluk kuramıyorum diyen kişilerde mesajlara geç dönme olayı olduğu için o insanlar sizlerden biraz uzaklaşıyormuş. Diğer noktaları da değineceğiz ama sizlere de sormak istiyorum. Siz de... Sana kızamıyorum. Şarkı gibi söyleyemedim.

0: karşılaşma anı.
1: Futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Lade dir die Metropol FM App herunter und höre 24 Stunden Oxygen.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Gazi tatile gönderiyor. Defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Mikrofona ben Ayşe Cemre ve yanımda
2: Elif var.
1: Elif'in senin adını var sanacaklar biliyor musun?
2: Elif var diyorsun. Ben başka ne diyeceğimi bilemiyorum.
1: Elif Dursun, be.
2: Elif. Elif. Dur prova yapalım burada.
1: Kendi kendine seslenen insanı ilk defa duyuyorum. Elif sen kendi sabah uyanınca öyle sesleniyor musun? Elif diye.
2: Elif uyan.
1: Kalk kız son doğru falan. Ay arkadaşlar, sizin aranızda da varmış kendine arkadaş bulamayan, sürekli arkadaşlık ettikten sonra arayı o arkadaşıyla ayıran kişiler çok varmış, bilmiyordum. Ama bu araştırılmış, bu normal bir şey. Neden kalıcı dostluklar kuramıyorum diye kendinize sormayın. İlk etapları zaten konuşmuştuk. Evet. İlk etapta çok içine kapanık olmak. Hı hı. Diğer konu fazla eleştirisel evet. olmak, sürekli eleştirmek. Üçüncüsü mesajlara geç dönmek. Gelelim diğer konulara. Bazı insanlar farkında olmadan her şeyi bir yarışa çeviriyor.
2: Evet.
1: Ay var mı senin çevrende öyle insanlar?
2: Vardı, vardı.
1: Eledin ya, mi?
2: Eledim tabii, eledim.
1: Blokka, blokka,
2: blok,
1: blokka.
2: Blok, blok.
1: Yani. Evet. Bir bakın, bir kendinize dönün. Diyon ki. Ay ben sürekli herkesi eleştiriyor muyum acaba? Çünkü o zaman insanlar sizden uzak duruyormuş ve güçlü ve sağlam bir dostluk oluşmuyormuş. Yapılan araştırmalar diyor. Ben demiyorum. Başka önemli konuda çok önemli. Bence A und O.
2: Yeah.
1: Dürüstlük.
2: Yeah. Aynen.
1: Dürüst değilsen çau kakao ya.
2: Yeah. Bye bye. Hadi auf Wiedersehen.
1: Ve gelelim en önemli son noktaya. İnsanlara kendimizi açabilmek. Her zaman güçlü görünmeye çalışmak yerine bazen duygularımızı paylaşmak ve doğal olmak. Ay ben de nerede bitiyor biliyor musun? Mesela nerede? Senle ben tanışmıyoruz ya. Mesela ilk görüştük. Ay canım nasılsın merhaba. Sen bana böyle deseydin zaten sen bay biz senin arkadaş olamazdık.
2: Vallahi.
1: O aşırı fake geliyor bana asla. Aşırı baştan böyle canım cici mıç mıç mıç davrananlara ben asla şey yapamıyorum.
2: So auf Kampf versuchen.
1: Ja.
2: Diese auf Kampf, wir sind jetzt richtig gute Freunde.
1: Oh nee, das geht gar nicht.
2: Nee.
1: Ya da oluyor ya bazen böyle kafede oturuyorsun. Ja. Ay canım. Bitti bizim arkadaşlık başlamadan zaten. Dünya ne diyor? Sen neler sandın?

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Almanya milli takımının son yıllarda yükselen hikayelerinden biri Deniz Undaf. Çalışkan, mücadeleci, fırsatçı ve her zaman golü koklayan bir santrafor. Futbolun en üst seviyesine giden yolu klasik yıldız hikayelerinden farklı oldu. Belki de onu özen yapan tam olarak bu. 19 Temmuz 1996'da Almanya'nın Varel kentinde doğan Undaf bugün 29 yaşında. Kariyerine alt liglerde başladı. Meppen ve SV Havelse gibi takımlarda oynadı. Ardından Belçika'da Union Zangilwas formasıyla adını duyurdu. Brighton'a transfer oldu ve sonrasında Stuttgart'ta gerçek patlamasını yaptı. Almanya milli takımı formasıyla çıktığı ilk 8 maçta 6 gole ulaşarak dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Milli takımda attığı goller kadar enerjisi ve takım oyununa katkısıyla da öne çıkıyor. 2025-2026 sezonunda Stuttgart formasıyla Bundesliga'da 19 gol ve 6 asist üreterek kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı. Bu performansın ardından kulübü sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Deniz Undaf'ın oyun karakteri tam anlamıyla modern bir forvet profili. Ceza sahasında doğru yerde bulunuyor, sırtı dönük oynayabiliyor ve arkadaşlarına alan açıyor. Top rakip savunmanın arkasına düştüğünde ilk hareketlenen isimlerden biri. Almanya için onun katkısı sadece gol değil, pres gücü, çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle takımın hücum hattına dinamizm katıyor. Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda teknik direktörlerin güven duyduğu tipte bir oyuncu. Deniz Undaf'ın hikayesi sabrın ve emeğin futbol sahasındaki en güzel karşılıklarından biri.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin

0: 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Ve Rabia Tunç bile yarı çıplak şarkısıyla radyolar.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen givenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Arabanızı hemen kullanmak istiyorsanız, online Sulasun tam size göre. Belgelerle uğraşmadan, beklemeden, tüm başvuruyu online olarak sizin için hallediyoruz. Hızlı, kolay, stressiz.
3: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
2: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.

0: Özellikle ticarette Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store, hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
3: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer'dan, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de 2 yerde ve Badstraße'de.
4: Kapılarımızı bu pazar sizin için açıyoruz. Pazar gününe özel kampanyalar sizi bekliyor. Sadece Grand Sale 22 Neukölln'de.
5: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
6: Ege Türk.
7: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
8: Ay tam bu sıcak havalara uygun ya. Harika bir şarkı şu an. Ben de Tayfur. Çiçekler açsın. Şarkının yanına şöyle güzel soğuk bir içecek iyi gider arkadaşlar.

0: Yılın babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde.
1: Neşe Saatler programının sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ya çok dikkatli olun, gitmeden önce şunu söylemek istiyorum. Sıcaklık 30 ve 38 dereceye kadar çıkacağı açıklandı. Bu nedenle neredeyse tüm eyaletler için sıcak hava uyarısı yapıldı. Özellikle uzmanlar, çocuklar, kronik hastalığı olan kişiler dikkat etmesi gerektiğini, hamilelerin dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Gün içinde bol bol su tüketin, öğle saatlerinde güneşten uzak durun ve mümkün olduğunca serin yerlerde kalmayı tavsiye ediyorlar. Bugünlük benden bu kadar. Ben Ayşe Cemre. Haftaya Neşeli Saatler programında görüşmek üzere. Ve sizlere harika bir şarkıyla veda ediyorum. Tabii ki ben gittikten sonra Arda yayınınız da olacak. O güzel yayınını sakın kaçırmayın Arda'yın. Canlı canlı sizler de burada olacak. Arda'yın. Arda'yın mı dedim? Pardon Arda. Ben bizim memleketlilerle iki hafta Aydın boyunca yan yana durunca şivem kaydı. Aydın'ın şivesi. Arda'yın. Hande Yener, Aşkın Ateşi.

0: Programı başlıyor. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Bugün dışarı çıkarken yalnızca güneş gözlüğünüzü değil, planınızı da yanınıza alın. Çünkü Almanya'nın birçok bölgesinde sıcaklıklar rekor seviyeye yaklaşırken gökyüzü birkaç saat içinde bütün hafta sonu planınızı değiştirebilir. Ben Arda Eşberk, Süper Cumartesi'de 4 saat boyunca birlikteyiz ve bugün hava sıcaklığı, yıldırım güvenliğinden, Dünya Kupası tartışmalarına, konut yardımından, Netflix önerilerine uzanan dop dolu bir akışımız var. Bazı başlıklar cebinizi, bazıları hafta sonu planınızı, bazıları da doğrudan kalbinizi ilgilendiriyor değerli dostlar. Kahveniz hazırsa, yolculuğunuz başladıysa ya da sadece güzel müzik eşliğinde dünyayı takip etmek istiyorsanız doğru frekanstasınız. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğumuza başlıyoruz. Ama öncelikle bir kısa reklam aramız olacak ve Mustafa Haberler'de sizlerle sonrasında birlikteyiz.
0: Hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde. Metropol FM Aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, Berlin ve Brandenburg'da sıcak hava dalgası devam ediyor. Sıcaklıkların 32 ile 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Brandenburg'un bazı bölgelerinde orman yangını riski yüksek. Yetkililer bol su içilmesi ve güneşten kaçınılması çağrısında bulunuyor. Verdi Sendikası Berlin'de IKEA'nın 3 şubesinde de uyarı grevi düzenledi. Spandau, Tempelhof ve Lichtenberg mağazaları grevden etkilendi. Sendika %7 zam isterken işverenlerin sunduğu toplam %3,5'luk artışı reddediyor. IKEA ise grev hakkına saygı duyduğunu açıkladı. Değerli dinleyenler, Alba Berlin final serisini 5. maça taşımayı başardı. Alba Berlin Almanya Basketbol Ligi finalinde Bayern Münih'i 71-61 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Berlin ekibi ikinci yarıda geriden gelip maçı çevirdi. Şampiyonu belirleyecek 5. karşılaşma pazar günü Münih'te oynanacak. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın. Mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailecek gelir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Ay ne yapacağım şimdi?
4: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
3: Ama numarası yok ki.
4: Hemen yaz. 682-77-207.
3: Dur tam yazamadım.
4: 682-77-207.
3: Sonra?
4: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
5: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
4: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.
6: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
7: Kita Kleine Weltkinder.
6: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
7: Kita Kleine Weltkinder in Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
8: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz. www.kraftgaz.de.
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
9: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
10: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
9: Senin frekansın. Metropol FM.
11: Canlar, bugün Almanya'da dışarı çıkmadan önce bir kez daha düşünün. Çünkü bazı bölgelerde sıcaklıklar tamı tamına 38 dereceye kadar yaklaşırken öğleden sonra hava bir anda sertleşebilir. Birçok bölgede aşırı sıcak, gök gürültülü sağanak yağışı, dolu ve kuvvetli rüzgar ihtimali de var. Böyle günlerde en önemli şeyler çok basit aslında. Bol su için, gölgede kalın, arabanın içinde çocuk ya da hayvan lütfen bırakmayın. Ve telefonunuzdaki hava uyarılarını açın. Çünkü gökyüzü sakin görünse bile birkaç dakika sonra planınızı değiştirmek zorunda kalacağınız bir havayla karşılaşabilirsiniz. Bugün ben radyoya gelirken dışarısı sıcaktı ama hava gri, klasik Berlin havası. Belime yağmurluk bağladım ve o şekilde yola çıktım. Çünkü Berlin burası her an yağmur da yağabilir. Bugünün küçük cümlesi bizler için şu olsun: sıcaklığı küçümsemeyin, fırtınayı da beklemeyin ama bir şekilde hazırlıklı olmakta fayda var. Sıla bizler için hayran diyecek, hemen sonrasında kısacık bir reklam aramız var. Daha...

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, bir festival düşünün, yüzlerce sporcu ve bir anda düşen bir yıldırım. Baden-Württemberg'de yaşanan bu olay hafta sonu dışarıda olacak herkes için önemli bir uyarı taşıyor aslında. Rastatt'taki Handball Festivali'nde yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Bir kişinin durumu ağır ancak hayati tehlikesinin de bulunmadığı bildiriliyor. Fırtına sırasında çadırlar, açık alanlar ve tek başına duran yüksek yapılar güvenli olmayabilir. Sizler de böyle noktalarda lütfen dikkatli olun. Gök gürültüsünü duyduğunuz anda biraz daha bekleyelim demek yerine kapalı ve güvenli bir alana geçmek gerekiyor. Çünkü yıldırım uzakta görünebilir ama tehlike sandığımızdan daha yakın olabilir. Hafta sonu dışarıdaysanız bu bilgiyi yanınızdaki insanlarla paylaşın. Parklar dolu, insanlar dışarıda, hava sıcaklığı var ama tehlikeyi de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de güvenli bir hafta sonuna güzel müziklerle devam ediyoruz. Ersay Üner ve Derya Ulu kesin bilgi diyecekler. Havanın kötü olduğu bilgisine dikkat etmekte ve güvenliğimizi sağlamakta fayda var.

Her şarkı bir sahne ve her şarkı biraz bizden. Aslanlar doğuyor. Aslanların doğum günü yaklaşıyor bir ay sonra. Berkay bütün aslanlara söylesin, ben dahil, bizlere armağan olsun. Aslanlar doğuyor diyecek. Madem biz

Canlar geldik hayat kurtaran pratik bilgiler bölümümüze. Hafta sonu planınız dışarıdaysa evden çıkmadan önce sadece kontrol etmeniz gereken özellikle havanın kötü olduğu bu dönemlerde 3 şey var. 1. Telefonunuzdaki yerel hava uyarısını açabilirsiniz. Biliyorsunuz birçok yapay zeka özelliği var artık telefonlarımızda kullandığımız. Ya da değişik hava haberleriyle ilgili app'leri indirebilirsiniz, programları kullanabilirsiniz. Bu size yerel noktadaki hava durumu ile ilgili bilgi verebiliyor. 2. Su, güneş koruması ve gölge planı yanınızda su bulundurmayı ihmal etmeyin. Tabii ki burada Almanya'da genellikle havalar bulutlu ve gri olabiliyor ama yine de ısının ağır olduğunu dikkate alarak, güneşin çıkabileceğini de dikkate alarak gölge alanlarda ve kendimizi koruyacağımız alanlarda bulunmaya da özen göstermeliyiz. Ve üçüncüsü de fırtına başlarsa geçebileceğiniz güvenli kapalı bir alana göre de kendinizi lütfen ayarlayın. Ve bu bilgiyi bugün dışarıda olan yakınınızla da paylaşın lütfen. Telefonunuzdaki yerel hava uyarısı, güneş, su ve koruma alanı ve fırtına başlarsa kendinizi güvende hissedeceğiniz bir kapalı alan. Bu bilgi sizin hayatınızı küçük detaylarla da olsa kurtarabilir. Her şarkı bir sahne ve her şarkı biraz bizden. Hayatta kırgın olduğumuz noktalar olabiliyor. Blok 3 bunların altını çizecek.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Tuğba Özerk, Patron diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
2: Oya sosis mangalda. Keyfi tam da bu anda. Tükenmeden al. Yazın tadını çıkar. Ege Türk Oya sosis. Tüm marketlerde.
3: Ege Türk.
4: Kapılarımızı bu pazar sizin için açıyoruz. Pazar gününe özel kampanyalar sizi bekliyor. Sadece Grand Sale 22 Nöykön'de.
5: Gurbette de kalbimiz Türkiye için atıyor. Mevlana Çay olarak A Milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Haydi Türkiye!
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlerle.

bakteriyi sistem mi getirir sorusu aslında daha yeni başlıyor. Saat 15'e tribün sosyal medyaya taşınacak ve Metropol FM'de birbirinden güzel şarkılarla yolculuğunuza eşlik etmeye devam edeceğiz. Eskilere gidiyoruz, sevilen güzel bir parçayla bu saatimizi kapatacağız. Benden sizlere gelsin. Erkin Koray, zamanda bir yolculuk yapıyoruz ve bize sevinç ediyor.

0: anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, tarihlerimiz 20 Haziran 2026'yı saatlerimizde 15.08'i gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının ikinci saatinin açılışını Koray Avcı ve Ümit Sayın'la eskilerden Hicran parçasıyla yaptık. Türkiye Dünya Kupası'na veda etti ama sosyal medyada konuşulan yalnızca 1-0'lık skor değil tabii ki. Bu saatte Paraguay yenilgisini, Montenegro'ya yönelen tepkileri, futbolcularla ve voleybolcularla sunulan imkanların karşılaştırılmasını ve futbolun siyasetle olan ilişkisini konuşacağız. Başarı gerçekten bir bütçe gerektirir mi ya da bütçe getirir mi, yoksa doğrusu sistem kurmak mı? Bunların hepsi Metropol FM'de. Metropol FM'de spor saati başlıyor. Spor saati başlıyor dedik ama birbirinden güzel şarkılarda yolculuğunuzu eşlik edecek APO Yeraltı diyecek, sonrasında kısa bir reklam aramız var ve Mustafa haberlerde sizlerle.

0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 20 Haziran Cumartesi günü F grubunda Hollanda-İsveç maçı var. Saat 19'da başlayacak mücadele, yayıncı TDF. 20 Haziran Cumartesi akşamı E grubunda Almanya Fildişi Sahili ile karşılaşıyor. Maç 22'de, yayıncı TDF. 21 Haziran E grubunda Ekvador-Curaçao mücadelesi var. Maç saat sabaha karşı 02'de, yayıncı TDF. 21 Haziran Pazar günü F grubunda Tunus-Japonya mücadelesi var. Maç saat 06'da, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler. Arsa.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin ve Brandenburg'da sıcak hava dalgası devam ediyor. Sıcaklıkların 32 ile 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Brandenburg'un bazı bölgelerinde orman yangını riski yüksek. Yetkililer bol su içilmesi ve güneşten kaçınılması çağrısında bulunuyor. Verdi Sendikası Berlin'de IKEA'nın 3 şubesinde de uyarı grevi düzenledi. Spandau, Tempelhof ve Lichtenberg mağazaları grevden etkilendi. Sendika %7 zam isterken işverenlerin sunduğu toplam %3,5'luk artışı reddediyor. IKEA ise grev hakkına saygı duyduğunu açıkladı. Değerli dinleyenler, Alba Berlin final serisini 5. maça taşımayı başardı. Alba Berlin Almanya Basketbol Ligi finalinde Bayern Münih'i 71-61 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Berlin ekibi ikinci yarıda geriden gelip maçı çevirdi. Şampiyonu belirleyecek 5. karşılaşma pazar günü Münih'te oynanacak. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda ile yolculuğunuzda son hız devam ediyorsunuz. Son dönemde en çok çaldığımız şarkılardan bir tanesi ve çok da güzel seslendiriyor Emre Fel. Karşında bir gör beni diyecek, sonrasında reklam aramız var.

0: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın, mangalı yakın. Ne de olsa...
1: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
3: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
4: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukow'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, gülüşünüz bize emanet.
5: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
6: Kita Kleine Weltkinder.
5: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
6: Kita Kleine Weltkinder in Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
7: Kapılarımızı bu pazar sizin için açıyoruz. Pazar gününe özel kampanyalar sizi bekliyor. Sadece Grand Sale 22 Neukölln'de.
8: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz. www.kraftgaz.de.
9: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
10: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
11: Senin frekansın. Metropol FM.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: İkinci dakikada gelen bir gol ve 90 dakikanın sonunda Dünya Kupası'na maalesef erken veda. Türkiye Paraguay'a 1-0 yenildi ve Avustralya mağlubiyetinin ardından 2 maçta puan ve gol alamadan gruptan çıkma şansını maalesef kaybetti. Üstelik rakip 10 kişi kaldığı halde sonuç değişmedi. Büyük turnuvalarda yalnızca yetenek yetmiyor, motivasyon yetmiyor. Bazen hazırlık, plan, sabır ve baskı altında doğru karar vermek de sürecin belirleyicisi. Sadece kafada bir hayal değil ama bir sisteme de sahip olmak aslında önemli kriter gibi. Değerli dinleyenler, bilmiyorum sizler bu maçla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce sorun oyuncularda mıydı yoksa sistem eksikliğinde miydi? Maç bitti ama bu soru daha uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Çünkü milli takımdaki futbolcularımızın her biri birbirinden değerli bir yıldız. Ama yıldızlar Dünya Kupası'nda kendilerini maalesef gösteremediler. Her şarkı bir sahne ve her şarkı biraz bizden. Yolun sonundayız parçasını Aydın Kurtoğlu söyleyecek. Dünya Kupası'nda Türk milli takımı yolun sonuna geldi. Ben...

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, Türkiye Dünya Kupası'ndan maalesef ayrıldı. Maç bitti fakat tribün bu kez sosyal medya üzerinde kuruldu. Montella istifa sesleri yükselmeye başladı ve giderek de yükseliyor. Montella'nın kader bizden yana değildi açıklaması ise olayın fıtratında var gibi bir açıklama ve büyük bir tepki aldı. Bazı taraftarlar oyuncu potansiyelinin doğru kullanılmadığını, bazıları ise sorunun yalnızca teknik direktörde değil, bütün sistemde olduğunu söylüyor. Tabi burada haberi yorumdan ayırmak önemli. Tepki gerçek fakat hakaret çözüm değil. Kader sporda bir açıklama olabilir mi? Olamaz mı? Çünkü bunun arkasında disiplin de, çalışma da, motivasyon da hazırlık sürecinin önemli bir parçası. Ama planın yerini olayı kadere bırakmak tutar mı bilemedim. Belki de asıl tartışmamız gereken soru bu. Türk milli takımının yeni bir sisteme ihtiyacı var mı sizce? Her şarkı bir sahne ve her şarkı biraz bizden. Mebrure gelecek, değilim diyecek. Benden sizlere gelsin.

A futbol milli takımının 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından eleştiriler tabii ki biliyorsunuz peş peşe gelmişti. Tarkan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli takıma destek oluyor. Hem yazında hem kışında seninleyiz dediğimiz milli takıma da ilk maçın ardından bu kadar yüklenmesini üzüntüyle karşıladım demişti ama bakalım bu son yenilgiden sonra düşüncesi değişti mi? Tarkan gelecek, kır zincirlerini diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde. Ege Türk.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde.
1: Canlar, bir tarafta villa ve özel uçak tartışmaları, diğer tarafta ekonomi sınıfında seyahat edip kupalar kazanan filenin sultanları. Evet, doğru duydunuz. Türk milli takımı, futbol milli takımı ile Türk milli voleybol takımı arasında sosyal medyada da kıyaslama var. Sosyal medyada milli futbolculara sunulan imkanlarla kadın voleybolcuların geçmişteki koşulları karşılaştırılıyor. Bu tartışma aslında yalnızca iki takımı değil, yatırımın, görünürlüğün ve kaynağın nasıl dağıtıldığını da gündeme getiriyor. Bu tartışma ne kadar doğru orasını bilmiyorum. Karşılaştırmak doğru mu? Voleybolun dünyadaki yeri, futbolun dünyadaki yeri, kadın erkek ayrımı, ayrımcılığı, bütün bunlar tabii ki sürecin içerisinde tartışılan şeyler. Ama bir yanda başarılı olmuş olan, dünyaya Türkiye'yi tanıtan filenin sultanları, diğer tarafta da bir şekilde ellerinden geleni yapan yıldız futbolcularımız. Bu tartışma aslında iki takımı değil, yatırım, görünürlüğün, kaynağın,

İmkan başarıyı garanti etmez ama başarıyı gösterene hakkını vermek gerekir. Ayşe gelecek şimdi. Kim ne derse desin diyecek ve sahayı müziğe bırakıyoruz.

0: Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, tarihlerimiz 20 Haziran 2026'yı saatlerimiz 16.07'yi gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 3. saatini Derya Ulu ile yaptık. Hani dedi bizler için. Bir sonraki konut yardımı başvurunuzda aynı şartların devam edeceğini düşünüyorsanız bu haber sizi doğrudan ilgilendiriyor. Bu saate Von Geld sistemindeki olası değişiklikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasındaki ilaç fiyatı ve gümrük vergisi gerilimini, bir de resmi işlemlerde hayat kurtaran evrak düzenini konuşacağız. Biliyorsunuz Almanya'da bu kağıt kürek işlerinde illallah ettirdi bizi. Bunların hepsi için bu düzen önemli. Ama karmaşık ekonomi haberlerini sadeleştirip doğrudan hayatımıza nasıl dokunduğuna da bakıyor olacağız. Birbirinden güzel şarkılarda tabii ki Metropol FM'de. Metropol FM'de birbirinden güzel şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk şarkımız Ersay Üner olacak. Olacak gibi değil diyecek. Sonrasında da bir reklam aramız var.

0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 20 Haziran Cumartesi günü F grubunda Hollanda-İsveç maçı var. Saat 19'da başlayacak mücadele. Yayıncı TDF. 20 Haziran Cumartesi akşamı E grubunda Almanya Fildişi sahiliyle karşılaşıyor. Maç 22'de, yayıncı TDF. 21 Haziran E grubunda Ekvador-Curaçao mücadelesi var. Maç saat sabaha karşı 02'de, yayıncı TDF. 21 Haziran Pazar günü F grubunda Tunus-Japonya mücadelesi var. Maç saat 06'da, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler.
2: Arsa ve Ev, arsadan al ve evin olsun. Arsa ve Ev.
0: Hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
2: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
3: Altın al evladım.
2: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juwelier Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juwelier Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
3: Bak beni dinle, altın al.
4: Kapılarımızı bu pazar sizin için açıyoruz. Pazar gününe özel kampanyalar sizi bekliyor. Sadece Grand Saleh 22 Neukölln'de.
5: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
6: Divan Pflege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
5: Pflegegrad başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
6: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
7: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
8: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
9: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
6: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
10: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
6: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
11: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
12: Senin frekansın. Metropol FM.
13: Almanya'da yüz binlerce haneyi ilgilendiren Von Geld sisteminde yeni dönem kapıda. Peki kimlerin hakkı risk altında? Planlanan tasarruf düzenlenmesinde mevcut onayların şimdilik korunması, asıl değişikliklerin yeniden başvurularda hissedilmesi bekleniyor. Bazı değerlendirmelere göre yardım alanların önemli bir bölümü ileride kapsam dışında kalabilir. Bu yüzden karar yazınızı, yardım sürenizin bitiş tarihini ve yeniden başvuru zamanını şimdiden kontrol etmek önemli. Bilgi yalnızca sosyal medyadan değil, belediyenizin ve resmi Von Geldstelle'nin açıklamalarından da takip edin. Bugün yapabileceğiniz küçük bir iş şu olabilir sizler için: mevcut kararınızın bitiş tarihine bakın. Çünkü başvuru tarihini bilmek son dakika paniğinden daha değerlidir. Her şarkı bir sahne ve her şarkı biraz bizden. Manifest ve Ajda Pekkan harika bir parçayla radyolarınızda, benden sizlere gelsin. Hileli diyecekler, sonrasında reklam aramız var.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Almanya'ya parmak sallıyor. Almanya'daki ilaç fiyatları yüzünden Amerika Birleşik Devletleri yeni gümrük vergileri koyabilir. Peki Washington'daki bu tartışma sizin cebinize nasıl ulaşacak? Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Almanya'nın ilaç fiyatlarını düşürmeyi hedefleyen reformuna karşı inceleme başlattı. Biliyorsunuz Donald Trump herkese patronluk taslamayı seviyor. G7 zirvesine de geç kaldığında ben patronum diye herkese çıkıştı. Tartışmanın merkezinde Amerikan ilaç şirketleri, sağlık sigortaları ve ticaret kuralları var. Böyle bir gerilim büyürse konu yalnızca iki hükümet arasında kalmayacak. Benden söylemesi. İlaç fiyatlarına, sigorta primlerine ve genel alışveriş maliyetlerine kadar da uzanabilir. Büyük ülkelerin ekonomi kavgası sonunda küçük faturaların içine girebilir. Bu nedenle gelişmeleri korkuyla değil ama dikkatle takip etmekte fayda var. Donald Trump parmağını kaldırdığı anda bir yerlerde vergiyle ilgili olaylar patlak verebiliyor. Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla da bütün vergi muhalefetine ve savaşına rağmen yolculuğumuza devam ediyoruz. Göksel hiç yok diyecek.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Fil dişi sahili futbolunun yeni nesil dikkat çeken isimlerinden Chris Inao Ula'yı tanıyalım. Genç, dinamik, mücadeleci ve orta sahada enerjisiyle öne çıkan bir oyuncu. 2006 doğumlu olan Ulay henüz 20 yaşında. Trabzonspor'a transferiyle birlikte Türkiye'de gelişimini sürdüren genç oyunculardan biri haline geldi. Bu yaşta büyük bir kulüp ortamına girmek onun potansiyeline duyulan güveni gösteriyor. Fil dişi sahili A milli futbol takımında henüz kariyerinin de başında olan Ulay 2025-2026 sezonunda Trabzonspor'da daha çok gelişim odaklı bir sezon geçirdi. Süre bulduğu alanlarda enerjisi, pres gücü ve mücadele isteğiyle dikkat çekti. Karakter olarak öğrenmeye açık, çalışkan ve cesur bir oyuncu. Genç yaşına rağmen fiziksel temastan kaçmaması onun önemli avantajlarından biri. 2026 Dünya Kupası'nda Ulay'ın takımının ana parçası olması ve turnuvada fark yaratabilecek önemli katkı sağlayacağı bekleniyor. Yeterince süre alırsa orta sahaya tazelik, enerji ve mücadele katabilir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

Almanya'da hayatımızı zorlaştıran şeylerin başında kağıt kürek işleri geliyor. Ama resmi bir yardım, vergi ya da sigorta konusu gündeme geldiğinde çoğumuz bu konularda benzer hataları yapabiliyoruz. Ve Türk iş bir alışkanlık son güne kadar bekleyebiliyoruz. Mesela benim değiştirdiğim son muhasebecim benim kontrolümü beklemediği için ya da bana bilgi vermediği için vergilerle ilgili son gün benden kontrolle ilgili bir şey istedi. Bu tabii ki bir yanlış muhasebeciyi seçmek, yanlış muhasebeciyle çalışmak gibi bir hatadan da kaynaklı olabilir. Siz olun, gerçekten arkasında kuvvetli referansların olduğu güvenebileceğiniz muhasebecilerle çalışın. Son güne kadar bekleyen muhasebeciler bile var. Almanca'da unprofesyonel mi deniyor? İşte onlardan bir tanesi. Ben de son dönemde doğru muhasebeciyle çalışmanın ve belgeleri zamanında düzenlemenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Şimdi yeni bir muhasebeciyle çalışıyorum ve ondan da gayet memnunum. Umarım o da aynı şekilde devam eder. Ama mesele sadece danışman bulmak değil, karar yazısı, kira belgesi, gelir belgeleri ve son başvuru tarihleri tek yerde olmalı. Bu hafta sonu yalnızca bu konulara 10 dakikanızı ayırarak bu süreçlerle ilgili sorunları çözebilirsiniz. Telefonunuza ya da bilgisayarınıza önemli evraklar adlı tek bir klasör oluşturun ve bu klasörde her şeyi toplayarak bu son dakika telaşından kurtulabilirsiniz. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Belki benim muhasebeciyle yaşadığım sahneyi siz defalarca yaşamışsınızdır. Ankara Ekoz beni al diyecek, sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Gurbette de kalbimiz Türkiye için atıyor. Mevlana Çay olarak A Milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Haydi Türkiye!
2: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
3: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
4: Hülüşehirstrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
5: 40 yıl Möbel Oaze büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şoya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oaze 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
6: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstrasse 10, Netto'nun önünde.
7: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Knöphausenweg 2, Buko.
8: Kahvaltı hazır mı?
9: O ne ki?
10: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
8: Eminim çayı da çok güzeldir.
10: Nasıl?
8: Şahane.
11: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
12: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
13: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde.
1: Canlar, bu saatte iki farklı haber konuştuk ama ikisi de aslında aynı yere çıktı. Kurallar değiştiğinde hazırlıksız yakalanmamak, resmi kaynağı takip etmek, tarihleri bilmek, belgeleri saklamak ve güvenilir danışanlarla, danışmanlarla, uzmanlarla çalışıyor olmak da bizler için özellikle Almanya'daki süreçlerde, kağıt kürek işlerinde önemli bir detay. Hazırlık ekonomik belirsizlik karşısındaki en güçlü sakinliktir ve bu saatimizde tabii ki bunların da altını çizdik. Saat 17'de birazdan nefes alacağız. Netflix'in Haziran yaz dizileri önerilerine bakıyor olacağız. Kulağınız

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Evet, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 4. saatimizdeyiz. Tarihlerimiz 20 Haziran 2026. Saatlerimiz de 17.09'u gösteriyor. Mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 4. saatine Hadise ve Motive'nin Labirent parçasıyla giriş yaptık. Hayatta bir labirent, bu labirentten çıkabilene aşk olsun. Bazı diziler yeni sezona başlamaz, sanki eski dostlar yeniden kapınızı çalar. İşte yazın ne yapacağız diyorsanız, bu yaz sıcağında siz de evde oturmayı tercih edenlerdenseniz, Zeytin Ağacı 3. sezonuyla Ada, Sevgi ve Leyla'nın hikayesini yeni başlangıçlarla sizin ekranlarınıza taşıyacak. Sweet Magnolias ise 5. sezonunda arkadaşlık, dayanışma ve hayatın zor zamanlarında birbirine tutunma duygusunu sürdürüyor. Bizi bir diziye bağlayan yalnızca sonra ne olacak sorusu değildir. Tabii ki dizilerde merak önemli bir unsur ama karakterlerle birlikte değiştiğimizi hissetmek de önemli bir unsur. Belki de sevdiğimiz diziler hayatımızın belirli dönemlerine eşlik eden uzun şarkılar gibidir. Şimdi Metropol FM'de bizim hikayemize güzel bir şarkı eşlik etsin. O enerjik sesiyle, o güçlü sesiyle Bülent Ersoy sizler için Hayata Atfen Fragman diyecek.

0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 20 Haziran Cumartesi günü F grubunda Hollanda-İsveç maçı var. Saat 19'da başlayacak mücadele, yayıncı TDF. 20 Haziran Cumartesi akşamı E grubunda Almanya Fildişi Sahili ile karşılaşıyor. Maç 22'de, yayıncı TDF. 21 Haziran E grubunda Ekvador-Curaçao mücadelesi var. Maç saat sabaha karşı 02'de, yayıncı TDF. 21 Haziran Pazar günü F grubunda Tunus-Japonya mücadelesi var. Maç saat 06'da, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler. Arsa.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
2: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
1: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
3: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
4: Altın al evladım.
3: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
4: Bak beni dinle, altın al.
5: Kapılarımızı bu pazar sizin için açıyoruz. Pazar gününe özel kampanyalar sizi bekliyor. Sadece Grand Saleh 22 Neukölln'de.
6: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
1: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
6: Flege Guard başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
1: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
7: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
8: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?

0: hiçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
2: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Senin frekansın. Metropol FM.
5: Bu hafta sonu koltuğa oturduğunuzda iki seçeneğiniz var. Büyük bir edebiyat gizemi mi, yoksa gizli bir ofis aşkı mı? Dante'nin elinden Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler ve Al Pacino'yu bir araya getiren bir film var. İlahi komedyanın doğuşuna farklı ve gizemli bir yaklaşım sunuyor. Ofis aşkı ise Jennifer Lopez ve Brad Goldstein'la daha hafif, romantik ve keyifli bir seçenek olabilir sizler için. Bu akşam sizin seçiminiz hangisi olacak? Ağır ve gizemli mi, hafif ve romantik mi? Tabii ki ağzınızın tadına göre film seçenekleri de Metropol FM'de. Cevabınızı yanınızdaki kişiye söyleyin. Belki akşam planı şimdi belli olur. Önümüzde iki film, Dante'nin elinden ve Ofis Aşkı sizleri bekliyor. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla yolculuğunuz Arda'yla devam ediyorsunuz. Blok 3 sebebi var diyecek, sonra kısacık bir reklam aramız var.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz Arda ile devam ediyorsunuz. Pop müziğin ünlü ismi Murat Boz, 2020 yılında kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı duygusal şiiri geçen hafta sosyal medya hesabında paylaştı. Gülşen ve Murat Boz'a devam edeceğiz. İltimas diyecekler sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını açıkladı. İran yönetimi, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ABD'nin tutumunu gerekçe gösterdi. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümü bu boğazdan geçiyor. Karar bölgede ateşkes ve normalleşme umutlarına yeni bir darbe olarak değerlendiriliyor. Almanya, sivil savunmayı 2029'a kadar güçlendirmek istiyor. Doğal afetler, siber saldırılar, sabotaj ve drone tehditleri hazırlıkların merkezinde olacak. Bundeswehr'da çalışmalara daha fazla dahil edilecek. Sivil şut bilgisinin okullarda öğretilmesi de planlanıyor. Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesinde 27 ülke Rusya yaptırımlarını bir yıl uzatma konusunda anlaştı. Ancak Avrupa Birliği bütçesi, Çin'in ticaret politikaları, İsrail'e yönelik olası yaptırımlar ve Moskova ile temaslar konusunda görüş ayrılıkları sürdü. Avrupa Birliği'nin 6 yıllık bütçesi için önerilen 1,6 trilyon euroluk plan Almanya tarafından eleştirildi. Türkiye'de üniversite hayali kuran yaklaşık 2,5 milyon aday bugün üniversiteye giriş sınavı YKS'nin ilk oturumu olan temel yeterlik testinde ter döktü. Sınav Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. YKS maratonu yarın yapılacak alan yeterlilik ve yabancı dil testleriyle devam edecek. Türkiye'de bu yıl 921 binden fazla aday ilk kez üniversite sınavına giriyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, bugün havada, gökyüzü değişti. Futbol sahada, ekonomi evraklarda, hikayeler ise ekranda. Fırtınada güvenliği, yeni ligde sistemi, ekonomide hazırlığı ve dizilerde de dostluğu ve yeni başlangıçları konuştuk. Bugünün küçük sorusu sizler için şu olabilir: değişen koşullar içinde kendi yönümüzü nasıl koruyoruz? Ve her haber bir sahne, her sahne biraz bizden. Tabii ki tekrar hatırlatmakta fayda var. Hava sıcaklıkları dikkat çekici düzeyde artıyor. Yanınızda su bulundurmayı ve hızlı hava değişikliklerine karşı, yanınızda her ihtimale karşı kendinizi yağmura da karşı koruyacak bir şemsiye ya da bir yağmurluk bulundurmayı. Yıldırım düşüyor biliyorsunuz, farklı yerlerde bununla ilgili haberler var. Böyle bir noktada kendinizi güvene alabileceğiniz korunaklı mekanlara yakın olmayı da unutmayın.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuzu Arda ile devam ediyorsunuz. Haluk Levent'e mahkemeden kötü haber. 70 milyon cezaya çarptırıldı. 70 milyon lira. Özellikle altını çizelim. Haluk Levent'e karşılıksız çek düzenlediği iddiasıyla 70 milyon adli para cezası verildi. Mahkeme ayrıca ünlü şarkıcıya çek düzenleme ve yeni çek açma yasağı da getirdiğini söyledi. Haluk Levent, aşkın mapushane diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
2: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
3: İsmail kim kız?
2: 27 yıllık diş doktoru. Ya implant?
4: İsmail.
2: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
5: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
4: İsmail.
6: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
7: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
8: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
9: Hülüşeştirarse 9, Sorsenaştirarse köşesi Kreuzberg.
10: 40 yıl Möbel Oazı. Büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoy'a indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusa'dan 1. Güveniniz için teşekkürler.
0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
11: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
11: Senin frekansın. Metropol FM.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Melis Fis ve Ayna Tırtıl dedi. Funda Arar ve NB Orkestrası hafta diyecekler. Yavaş yavaş bu saatimizin de sonuna doğru geliyoruz. Sonrasında kısacık bir reklam aramız var.

0: Hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde.
1: Canlar 4

kontrol edin, son dakikaya bırakmayın ve çalıştığınız kişiye güvenip güvenmediğinizi gözden geçirin. Güvenilebilir danıştığınız insanlar olsun ve spor tartışmalarında hakaret değil fikir üretin. Ve bu hafta sonu kendinize küçük bir dinlenme alanı açın. Bu evde dizi izlemek olabilir, sinemada film izlemek bile olabilir. Ben Arda Eşberk, her şarkı bir sahne ve her sahnede biraz bizden. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz devam edecek. Sizlerle yarın Babalar Günü'nde de beraber olacağız ve gerçekten büyük bir keyifle Hatay Kuyumculuğu'nun o Babalar Günü'nü özel hediyeyi kazanan dinleyicimizle paylaşacak olmanın da heyecanını yaşıyorum. Herkese keyifli bir hafta sonu diliyorum.

0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 20 Haziran Cumartesi günü F grubunda Hollanda-İsveç maçı var. Saat 19'da başlayacak mücadele. Yayıncı TDF. 20 Haziran Cumartesi akşamı E grubunda Almanya Fildişi Sahili ile karşılaşıyor. Maç 22'de. Yayıncı TDF. 21 Haziran E grubunda Ekvador-Curaçao mücadelesi var. Maç saat sabaha karşı 02'de. Yayıncı TDF. 21 Haziran Pazar günü F grubunda Tunus-Japonya mücadelesi var. Maç saat 06'da. Yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler.
2: Arsa ve Ev, arsadan al ve evin olsun. Arsa ve Ev.
0: Hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde.

0: bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
1: Ivan Flegi Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
0: Flegi Gaat başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
1: Ivan Flegi Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
2: Kapılarımızı bu pazar sizin için açıyoruz. Pazar gününe özel kampanyalar sizi bekliyor. Sadece Grand Sale 22 Neukölln'de.
3: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
4: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
5: Altın al evladım.
4: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juwelier Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juwelier Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
5: Bak beni dinle, altın al.
6: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Metropol FM, senin radyon.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını açıkladı. İran yönetimi İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ABD'nin tutumunu gerekçe gösterdi. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümü bu boğazdan geçiyor. Karar bölgede ateşkes ve normalleşme umutlarına yeni bir darbe olarak değerlendiriliyor. Almanya sivil savunmayı 2029'a kadar güçlendirmek istiyor. Doğal afetler, siber saldırılar, sabotaj ve drone tehditleri hazırlıkların merkezinde olacak. Bundeswehr'da çalışmalara daha fazla dahil edilecek. Sivil şut bilgisinin okullarda öğretilmesi de planlanıyor. Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesinde 27 ülke Rusya yaptırımlarını bir yıl uzatma konusunda anlaştı. Ancak Avrupa Birliği bütçesi Çin'in ticaret politikaları, İsrail'e yönelik olası yaptırımlar ve Moskova ile temaslar konusunda görüş ayrılıkları sürdü. Avrupa Birliği'nin 6 yıllık bütçesi için önerilen 1,6 trilyon euroluk plan Almanya tarafından eleştirildi. Türkiye'de üniversite hayali kuran yaklaşık 2,5 milyon aday bugün üniversiteye giriş sınavı YKS'nin ilk oturumu olan temel yeterlik testinde ter döktü. Sınav Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. YKS maratonu yarın yapılacak alan yeterlilik ve yabancı dil testleriyle devam edecek. Türkiye'de bu yıl 921 binden fazla aday ilk kez üniversite sınavına giriyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda Türkiye A Milli Takımı Paraguay'a 1-0 yenildi. Ay Yıldızlılar bu skorun ardından turnuvadan elendi. Yeni formata göre grup sıralamasında ikili averaja bakılıyor. Paraguay Türkiye'yi yendiği için grubu en az 3. sırada bitirebilecek. Gruplarını 3. bitiren takımlar da bir sonraki tura çıkabilecek. Karşılaşma sonrasında Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kader ve 65 şut attık olmadı vurgusu yaparak kötü oyun hakkında konuşmaması tepki topladı. İtalyan hocanın rakip analizi de eleştirilerin hedefi olurken Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de başlaması da en çok konuşulan konuydu. Arda Güler ise maç sonrasında gerçekten söylenecek çok fazla şey yok, çok üzgünüz, utanç duyuyoruz, tüm halkımızdan özür dileriz, bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız. Ben de her turnuvada bunları unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı, özür dileriz, dedi. Türkiye'nin mağlubiyeti ve Haiti'den sonra turnuvadan elenen ikinci takım olması dünya basınında da büyük şok olarak manşetlere taşındı. Günün devamında Almanya Fildişi sahiliyle karşılaşacak. İki takımın da grupta 3 puanı var. Liderlik için kritik bir mücadele. Maç öncesi hakkındaki şike soruşturması olduğu gerekçesiyle Kanada'ya alınmayacağı açıklanan Fildişi sahilinden Elia Vahi tek seferlik vize aldı. Vahi müsabaka için ülkeye girip gelebilecek. Almanya'da ise Nagelsmann rakibin hücumcularına dikkat çekti. Curaçao maçındaki performansını beğenmediği Leroy Sané'yi de yedek bırakması bekleniyor. Formaları tükenen Deniz Undav da oyuna sonradan girerek etki yapmaya çalışacak. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: sizin için açıyoruz. Pazar gününe özel kampanyalar sizi bekliyor. Sadece Grand Sale 22 Neukölln'de.
1: Kahvaltı hazır mı?
2: O ne ki?
3: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?

0: İçtikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
2: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
3: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
4: Gurbette de kalbimiz Türkiye için atıyor. Mevlana Çay olarak A-Milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Haydi Türkiye!
5: Kapılarımızı bu pazar sizin için açıyoruz. Pazar gününe özel kampanyalar sizi bekliyor. Sadece Grand Sale 22 Neukölln'de.

Hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde.

0: lezzetin, gerçek lezzetin arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
5: Felgen, Fahrwerk, wer Umbau mu yaptınız? Eintragung, Vollgutachten veya Einzelabnahme mi gerekiyor? Doğru adres, amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Yabancı araçlara Vollgutachten ve Wohnmobil Abnahmen konusunda uzman hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Berlin'de 5 noktada.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.

So I'm going to Ghana.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda Türkiye A Milli Takımı Paraguay'a 1-0 yenildi. Ay Yıldızlılar bu skorun ardından turnuvadan elendi. Yeni formata göre grup sıralamasında ikili averaja bakılıyor. Paraguay Türkiye'yi yendiği için grubu en az 3. sırada bitirebilecek. Gruplarını 3. bitiren takımlar da bir sonraki tura çıkabilecek. Karşılaşma sonrasında Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kader ve 65 şut attık olmadı vurgusu yaparak kötü oyun hakkında konuşmaması tepki topladı. İtalyan hocanın rakip analizi de eleştirilerin hedefi olurken Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de başlaması da en çok konuşulan konuydu. Arda Güler ise maç sonrasında gerçekten söylenecek çok fazla şey yok, çok üzgünüz, utanç duyuyoruz, tüm halkımızdan özür dileriz, bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız. Ben de her turnuvada bunları unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı, özür dileriz, dedi. Türkiye'nin mağlubiyeti ve Haiti'den sonra turnuvadan elenen ikinci takım olması dünya basınında da büyük şok olarak manşetlere taşındı. Günün devamında Almanya Fildişi sahiliyle karşılaşacak. İki takımın da grupta 3 puanı var. Liderlik için kritik bir mücadele. Maç öncesi hakkındaki şike soruşturması olduğu gerekçesiyle Kanada'ya alınmayacağı açıklanan Fildişi sahilinden Elia Vahi tek seferlik vize aldı. Vahi müsabaka için ülkeye girip gelebilecek. Almanya'da ise Nagelsmann rakibin hücumcularına dikkat çekti. Curaçao maçındaki performansını beğenmediği Leroy Sané'yi de yedek bırakması bekleniyor. Formaları tükenen Deniz Undav da oyuna sonradan girerek etki yapmaya çalışacak. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.
2: Bebeklerdesin, kim bilir kimlerlesin. Bu çantanın derisi için 8 hayvan öldü. Özel tasarım vermesin. Benim...

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
4: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
5: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.

Hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde.

0: dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oksijen.
1: Hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde.

0: bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
2: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
2: Telefon 030 30 10 14 15.
4: Kfz-Prüfstelle Kadakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
5: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda Türkiye A Milli Takımı Paraguay'a 1-0 yenildi. Ay Yıldızlılar bu skorun ardından turnuvadan elendi. Yeni formata göre grup sıralamasında ikili averaja bakılıyor. Paraguay Türkiye'yi yendiği için grubu en az 3. sırada bitirebilecek. Gruplarını 3. bitiren takımlar da bir sonraki tura çıkabilecek. Karşılaşma sonrasında Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kader ve 65 şut attık olmadı vurgusu yaparak kötü oyun hakkında konuşmaması tepki topladı. İtalyan hocanın rakip analizi de eleştirilerin hedefi olurken Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de başlaması da en çok konuşulan konuydu. Arda Güler ise maç sonrasında gerçekten söylenecek çok fazla şey yok, çok üzgünüz, utanç duyuyoruz, tüm halkımızdan özür dileriz, bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız. Ben de her turnuvada bunları unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı, özür dileriz, dedi. Türkiye'nin mağlubiyeti ve Haiti'den sonra turnuvadan elenen ikinci takım olması dünya basınında da büyük şok olarak manşetlere taşındı. Günün devamında Almanya Fildişi sahiliyle karşılaşacak. İki takımın da grupta 3 puanı var. Liderlik için kritik bir mücadele. Maç öncesi hakkındaki şike soruşturması olduğu gerekçesiyle Kanada'ya alınmayacağı açıklanan Fildişi sahilinden Elia Vahi tek seferlik vize aldı. Vahi müsabaka için ülkeye girip gelebilecek. Almanya'da ise Nagelsmann rakibin hücumcularına dikkat çekti. Curaçao maçındaki performansını beğenmediği Leroy Sané'yi de yedek bırakması bekleniyor. Formaları tükenen Deniz Undav da oyuna sonradan girerek etki yapmaya çalışacak. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

hayatımızın kahramanı, fedakar, biricik babalarımız. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun düzenlediği Yılın Babası yarışmasında büyük gün yaklaşıyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Özel jürimiz tarafından seçilecek hikaye, Hatay Kuyumcusu'ndan tam 1300 euro değerinde altın tesbih kazanacak. Yılın Babası 21 Haziran Pazar günü Metropol FM canlı yayınında açıklanacak. Bu özel anı kaçırmayın. Metropol FM'i dinlemeye ve bu heyecana ortak olmaya devam edin. Bazı kahramanların görünmez pelerinleri vardır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yılın Babası yarışması sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde.

dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Manifest Arem Arman.

Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Öpüyoruz kızlarına manifest. Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
3: Kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Professionell Unfallgutachten, hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
5: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Uranienstraße 182, Kreuzberg.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda Türkiye A milli takımı Paraguay'a 1-0 yenildi. Ay Yıldızlılar bu skorun ardından turnuvadan elendi. Yeni formata göre grup sıralamasında ikili averaja bakılıyor. Paraguay Türkiye'yi yendiği için grubunu en az 3. sırada bitirebilecek. Gruplarını 3. bitiren takımlar da bir sonraki tura çıkabiliyor. Türkiye'nin mağlubiyeti ve Haiti'den sonra turnuvadan elenen 2. takım olması dünya basınında büyük şok olarak manşetlere taşındı. İkinci maçlar sonunda şimdiye kadar ev sahipleri Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri bir sonraki tura çıkmayı garantiledi. Sıralamaları son maçta belli olacak. Dünya Kupası sabaha karşı iki maçla devam edecek. E grubunda Ekvador Curaçao mücadelesi var. Ekvador ilk golünü atmak için, Curaçao da bir başka gol daha atmak üzere sahada olacak. Sabaha karşı ise Tunus-Japonya müsabakası var. Japonya ilk maçta Hollanda ile 2-2 berabere kalmıştı. Hollanda'nın İsveç'le oynadığı maçın sonucuna bakmadan grupta liderlik için kazanarak puanını 4'e çıkarmak isteyecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung, Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
6: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
2: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
0: Telefon 030 30 10 14 15.
4: Kfz-Prüfstelle Kadakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
5: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda Türkiye amirli takımı Paraguay'a 1-0 yenildi. Ay Yıldızlılar bu skorun ardından turnuvadan elendi. Yeni formata göre grup sıralamasında ikili averaja bakılıyor. Paraguay Türkiye'yi yendiği için grubunu en az 3. sırada bitirebilecek. Gruplarını 3. bitiren takımlar da bir sonraki tura çıkabiliyor. Türkiye'nin mağlubiyeti ve Haiti'den sonra turnuvadan elenen 2. takım olması dünya basınında büyük şok olarak manşetlere taşındı. İkinci maçlar sonunda şimdiye kadar ev sahipleri Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri bir sonraki tura çıkmayı garantiledi. Sıralamaları son maçta belli olacak. Dünya Kupası sabaha karşı iki maçla devam edecek. E grubunda Ekvador Curaçao mücadelesi var. Ekvador ilk golünü atmak için Curaçao da bir başka gol daha atmak üzere sahada olacak. Sabaha karşı ise Tunus-Japonya müsabakası var. Japonya ilk maçta Hollanda ile 2-2 berabere kalmıştı. Hollanda'nın İsveç'le oynadığı maçın sonucuna bakmadan grupta liderlik için kazanarak puanını 4'e çıkarmak isteyecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. tagesfliege-elina.de.
3: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? O zaman Prüfstelle Karakaya'ya gelin. Amtlaşana Kante Prüfstelle Karakaya. TÜV'de profesyonel hizmet. Randevusuz hizmet avantajıyla GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: gördük bu nereden bilir ki. Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişimdir. Dedi konuma diyorum gel. Hak var bir seviyorum seni ben.
1: Severiz.
0: Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
1: Dedi konuma diyorum gel.
0: Geliriz.
1: Hak var bir seviyorum seni ben.
0: Severiz.
1: Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
0: Işıkları kapat.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda Türkiye A-Milli takımı Paraguay'a 1-0 yenildi. Ay Yıldızlılar bu skorun ardından turnuvadan elendi. Yeni formata göre grup sıralamasında ikili averaja bakılıyor. Paraguay Türkiye'yi yendiği için grubunu en az 3. sırada bitirebilecek. Gruplarını 3. bitiren takımlar da bir sonraki tura çıkabiliyor. Türkiye'nin mağlubiyeti ve Haiti'den sonra turnuvadan elenen 2. takım olması dünya basınında büyük şok olarak manşetlere taşındı. İkinci maçlar sonunda şimdiye kadar ev sahipleri Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri bir sonraki tura çıkmayı garantiledi. Sıralamaları son maçta belli olacak. Dünya Kupası sabaha karşı iki maçla devam edecek. E grubunda Ekvador Curaçao mücadelesi var. Ekvador ilk golünü atmak için Curaçao da bir başka gol daha atmak üzere sahada olacak. Sabaha karşı ise Tunus-Japonya müsabakası var. Japonya ilk maçta Hollanda ile 2-2 berabere kalmıştı. Hollanda'nın İsveç'le oynadığı maçın sonucuna bakmadan grupta liderlik için kazanarak puanını 4'e çıkarmak isteyecek. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
6: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstraße 182, Kreuzberg.

0: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
3: Kfz-Prüfstelle Karakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
5: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
4: Telefon 030 30 10 14 15.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.